0: hoşnutsuzluk oluşturmuştu. Ashabın gönlündeki hoşnutsuzluğu Hazreti Ömer dile getirdi. Peygamber Efendimiz'e "Biz hak yolda ve şu müşrikler yanlış yolda değil mi? Öyleyse hak niçin boyun eğmek zorunda kalsın?" diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem." diye karşılık verdi. Artık kimsenin söyleyeceği bir şey kalmamıştı. Peygamber Efendimiz ve ashabı kurbanlarını keserek ihramdan çıktılar ve Medine'ye döndüler. Hudeybiye Antlaşması sevgili dostlar, Müslümanların aleyhine görünüyordu. Ancak dönüş yolunda gelen ayetler bu konudaki şüpheleri dağıttı. Kur'an-ı Kerim bu olayı Feth-i Mübin ve Nasr-ı Aziz olarak tanımlıyordu. Nitekim kısa bir süre sonra yaşanan gelişmeler de bunu ortaya çıkardı. Bu arada sevgili dostlar, Feth-i Mübin apaçık bir fetih, Nasr-ı Aziz güçlü ve şanlı bir yardım ve zafer demektir. Umre'nin engellenmesi geçici bir olaydı. Antlaşmanın en sert maddesi gibi görünen mültecilerle ilgili madde ise kısa sürede Müslümanların lehine sonuçlar vermeye başladı. İslam'ı yeni kabul edenler Mekke'deki zulümden kaçıyor, ancak Mekke'ye iade edilecekleri için Medine'ye gelemiyorlardı. Böylece bu yeni Müslümanlar Mekke'nin çevresinde birlikler oluşturmaya başladılar. Üstelik bu gruplar Hudeybiye Antlaşması'nın taraftarlarından da değillerdi. Antlaşmadaki 10 yıl süreyle savaşmama hükmünün onlar için bağlayıcılığı yoktu. Bu durum Mekkeliler için tehlikeli olmaya başladı. Bunun üzerine antlaşmadaki yeni Müslüman olan Mekkelilerin Medine'ye kabul edilmemesi maddesinin iptal edilmesini bizzat kendileri istemek zorunda kaldılar. Daha önce Müslümanları muhatap kabul etmeyen Kureyş müşrikleri, Hudeybiye Antlaşması'yla Müslümanların kendilerine denk bir taraf olduğunu artık kabul ediyorlardı. Bu durum diğer Arap kabilelerinin Müslümanlara bakışını da etkileyecek bir öneme sahipti. Öte yandan bu antlaşma Kureyş tehdidini ortadan kaldırdı. Müslümanları hareket rahatlığına kavuşturdu ve bundan böyle İslam Arap Yarımadası'nda yayılışını hızla sürdürdü. Sevgili dostlar, bugün programımızı bir ayetle bitirelim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin." Bugünlük programımızın sonuna geldik sevgili dostlarımız. Hudeybiye Antlaşması'ndan ve Feth-i Mübin'den bahsettik. Bir sonraki programımızda İslam'a davet mektupları ile ilgili konuşacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Günün duası.
1: Hayvanların dilinden anlayan Süleyman Peygamber, ordusu ile yol almaktayken bir karıncanın, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesin," dediğini duydu. Süleyman Peygamber, karıncanın bu sözünü duyunca tebessüm ederek şöyle dua etti: "Ey Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et."

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan, her ikisi sayesinde saygı görür.

Şerefi ilme nihayet yoktur. Sıfatı bariye gayet yoktur. Yaratıcı olan Hazreti Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yok.

sensin. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim. Çok özledim sultanım.

Hüsnü Hal. Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, bağlılıklarımızda kalmaya ve bunun için gayret etmeye devam ediyoruz. Bağlılıktan ve bağımlılıktan söz ederken baştan itibaren hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Bağlılıklarımız bir ihtiyaç, esasında insan olmamızdan kaynaklanan temel bir zorunluluk. Ancak bağlılıklarımızı sağlıklı tesis edemediğimizde çoğu zaman bağımlılıkların eşiğinde ya da bir şekilde yanında yakınında dolaşmaya başlıyoruz. Ve yaşadığımız hayatın riskleri o kadar çok ki bunlar bizi bağımlılıklara bir şekilde yaklaştırıyor. Ve biz bağımlılıklarla yaşamaya alıştıkça bağlılıklarımızdan uzaklaşmaya başlıyoruz. Evet, bugün en çok bağlılık ve bağımlılık ilişkisini konuşurken hepimizin zihnine gelen dijital bağımlılıkları konuşuyoruz. Dijital bağımlı insanlar sosyal çevrelerinden izole bir hayata her geçen gün adım atıyorlar. Dolayısıyla bağlılıklarından uzaklaşıp bağımlılıkların esiri olmaya daha yatkın hale geliyorlar. Tabii hayata dair adanmışlık düzeyindeki düşüklük

insanların izolasyonuna katkıda bulunuyor. Özellikle bugün çocuklarda, gençlerde, hatta yetişkinlerde, ileri yetişkinlerde yaşadığımız sorunların başında bu geliyor. Ve biz zaman yönetimi konusunda da gittikçe daha çok zorlanıyoruz. Evet, bugün zamanı yöneten insanlar kendini kontrol edebilme becerisine sahip insanlar demek. Ancak zamandan, zaman bilincinden, zaman yönetiminden uzaklaşan insanlar, içinde yaşadığı zamanın, yani anın idrakine erişememiş insanlara dönüşüyorlar. Sadece psikolojik sağlık, sadece zihin sağlığı mı? Hayır, aynı zamanda biyolojik sağlıkları da bozuluyor ve gittikçe anatomik bozukluklar, efendim bir takım kronik rahatsızlıklar ve bunlarla başa çıkmakta zorlanan insan tipi karşımıza daha çok çıkıyor. Ve kişinin içinde bulunduğu zamanı algılama bilinci de kayboluyor. Bakın, belki en çok bugün üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi zaman bilinci. Çünkü zamanın idrakinde olmayı başaramayan, anı yaşama konusunda zorlanan insan

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün 21. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. 21. cüzde Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman, Secde surelerinin tamamı ve Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır. Ehli kitap ile güzelce mücadele. Ankebut suresinin son taraflarında ehli kitap ile güzelce mücadele edin, Kur'an'ı tebliğ edin, sıkıntılı durumlarda hicret ve cihat edin, ölümden korkmayın mesajları verilmektedir. İkinci mesaj ise tarihi değiştirenler üzerinedir. Bu cüzde ayrıca Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamı bulunmaktadır. Sanki bu üç sure Ankebut suresinin devamı niteliğinde olup, onun gibi bu surelerde Elif, Lam, Mim harfleriyle başlamaktadır. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğü zamanlarda değişmesine imkan veren Allah'tır. Mesajı verildikten sonra tarihin akışının değişmesi için yapılması gereken bazı şeyler zikredilmektedir. İman edip salih amel işlemek, dua edip Allah'a güvenmek, infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemleyip analiz etmek, ümitsizliğe düşmemek, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek, ahirete inanmak, sabretmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Lokman suresinde de önceki suredeki konu devam etmektedir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki ayrı tavsiye bulunmaktadır. Kur'an'ı okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin. Çocuklarınızı doğru eğitin. Bu bağlamda onlara tevhid inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak, doğrunun yanında olup desteklemek, yanlışın karşısında olup mücadele etmek ve güzel ahlak sahibi olmak gibi inanç ve değerleri öğretin. Onları eğitin tavsiyesinde bulunulmaktadır. Secde suresinde ise bu konunun devamı olarak Kur'an'ın uyarılarını dikkate alıp yaratılıştaki esrarı düşünün. Yeryüzündeki olayları iyi analiz edin. Hidayet önderlerine itaat edin. Onlar da peygamberler ve Rabbani alimlerdir. Mesajı verilmektedir. 21. cüzün son kısmında ayrıca Ahzab suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Ahzab suresinde değişim için çalışın, Allah'tan başkasından korkmayın, fitnelere karşı uyanık olun mesajları verilmektedir. Surenin başında "Ey peygamber" diye Hazreti Peygamber'e hitap bulunmakta, sanki onun dışında bütün Müslümanlara seslenilmektedir. Sonra başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken şeyler anlatılmakta, tehlikelere karşı dikkatli ve hazırlıklı olun mesajı verilmektedir. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olunması istenmektedir. Bundan sonra peygamberin hanımlarına özel tavsiyelerde bulunulup, onların şahsında diğer mümin kadınların da bu özelliklere sahip olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Bu tavsiyeler, dünyevileşmemek, yani dünyanın büyüsüne kapılmamak, hayalı olmak, Allah ve Resulüne itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmamak, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an okuyup düşünmek ve anlamak, Allah'ı zikretmek şeklinde sıralanmaktadır. Bu bölüm söz konusu tavsiyelere, emirlere dikkat eden kadınlar ve erkeklere Allah'ın affı, mağfireti ve büyük ödülleri müjdelenmektedir. Bir sonraki bölümde 22. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi birinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da, müşriklerden de ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor, ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı, gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an, bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır. Onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Önceden belirlenmiş bir vade olmasaydı, elbette azap tepelerine inmişti. Ama onlar farkında olmadan, o ansızın kendilerine gelecektir. Evet, onlar senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Kuşkuları olmasın, cehennem inkarcıları kuşatmış durumda. O gün azap onları tepeden tırnağa saracak ve Allah, yaptıklarınızın cezasını tadın buyuracaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkarcılara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yine onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-u safa sürsünler ama yakında anlayacaklar.

kendilerinin yardımcıları da yoktur. O halde sen Hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gönülden ona yönelin. Ona saygısızlıktan sakının. Namazı kılın ve şirke sapanlardan, dinlerinde ayrılığa düşüp her bir grubun kendindekini beğendiği fırkalara ayrılanlardan olmayın. İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız Rablerine sığınarak ona yalvarırlar. Sonra onlara kendi katından bir nimet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp Rablerine ortak koşar. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım. Safa sürün, yakında göreceksiniz. Yoksa onlara bir kanıt indirmişiz de o mu şirk koşmalarını söylüyor? İnsanlara bir nimet tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir bela gelse hemen ümitsizliğe düşerler. Görmezler mi ki Allah rızkı dilediğine bol veriyor, dilediğininkini de kısıyor. Kuşkusuz bunda iman eden kimseler için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. Bu Allah'ın hoşnutluğunu isteyenler için en iyisidir. İşte gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye faizli ödünç verdikleriniz Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek verdiğiniz zekata gelince, işte manevi kârlarını kat kat artıranlar onu verenlerdir. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra hayatınızı sona erdirecek ve nihayet size tekrar can verecek olan Allah'tır. Peki sizin o ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından tamamen münezzehtir. Yüceler yücesidir. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin akıbeti nice oldu bir bakın. Onların çoğu şirke sapmış kimselerdi. Şimdi sen Allah katından önlenemez bir gün gelmeden önce bütün varlığında o sağlam dine yönel. O gün onlar birbirlerinden ayırt edileceklerdir. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Zira Allah iman edip rızasına uygun davrananları lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz o inkarcıları sevmez. Müjdeler taşıyan rüzgarları göndermesi de onun kanıtlarındandır ki, böylece size rahmetinden tattırsın, gemiler buyruğuyla yüzsün, siz de onun lütfundan nasibinizi arama çabası gösteresiniz ve şükredesiniz. Andolsun senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Buna rağmen suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnananlara yardım etmek de bize düşer. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Sonra o bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce büsbütün ümitsiz ve şaşkın haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölü toprağa nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu ekini sararmış görseler hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yanlış gittikleri yoldan çevirip doğru yola sokamazsın.
Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duy.

duyurabilirsin. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenlerse şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin mazeretleri fayda sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret, bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar sakın seni yolundan çevirmesin. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte onlar Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerindedirler. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o ayetleri alay konusu etmek için eğlendirici sözler kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi dengede tutması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah

Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz? İnsanlardan öyleleri vardır ki, bir bilgi, bir rehber ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışmaya kalkışırlar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa? Her kim kendini iyiliğe adamış olarak özünü Allah'a teslim ederse, sağlam kulpa yapışmış demektir. İşlerin sonu Allah'a varır. Kim de inkar ederse, artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Onlara kısa bir süre hayatın nimetlerini tattırır, sonra da onları çok ağır bir azaba katlanmaya mecbur bırakırız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmez. Göklerde ve yerde olan her şey yalnız Allah'ındır. Kuşkusuz hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan yalnız Allah'tır. Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, deniz de ardından ona yedisi daha eklenmek üzere mürekkep olsaydı, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah azizdir, hakimdir. Sizin hepinizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de sadece bir tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Allah'ın geceyi gündüze kattığını, gündüzü de geceye kattığını, her biri belirli bir süreye kadar hareketini sürdürmek üzere güneşi ve ayı buyruğuna boyun eğdirdiğini ve Allah'ın yapıp ettiklerinizden kesin olarak haberdar olduğunu bilmez misin? Bu böyledir. Zira Allah hakikatin kendisidir. Onun dışında taptıkları şeylerse asılsızdır ve Allah yalnızca O çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misin varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde asla kuşku yoktur. Buna rağmen onu kendisi uydurdu diyorlar, öyle mi? Hayır,
O senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için

Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Gökleri ve yeri ve bunların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Onsuz size ne bir dost ne bir şefaatçi bulunur. Hala düşünüp ders almaz mısınız? O gökten yere her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde onun katına çıkar. İşte o duyular ve akılla idrak edilemeyeni de edileni de bilmektedir. İzzeti sınırsız, rahmeti boldur. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamur

iyiliği canınıza alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde şöyle derlerken bir görsen, Rabbimiz gördük ve işittik, bizi geri gönder de rızana uygun işler yapalım, artık kesin olarak inandık. Dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağlardık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım. Onlara denecek ki, bu gününüzle karşılaşmayı unutmanız sebebiyle cezayı tadın bakalım. İşte şimdi biz de sizi unuttuk. Hadi yaptıklarınızın bedeli olarak ebedi azabı tadın şimdi. Ayetlerimize yürekten inananlar ancak o kimselerdir ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İman etmiş kimse günaha batmış kimse gibi olur mu? Bunlar elbette eşit değildirler. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara, yapmış olduklarına karşılık hazır olarak onları bekleyen, huzur içinde kalacakları cennetler vardır. Günaha batanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: asılsız saydığınız cehennem azabını tadın. Belki dönüş yaparlar diye onlara o büyük azaptan önce daha yakın azaptan muhakkak tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz günahkarlara layık oldukları cezayı mutlaka veririz. Andolsun biz Musa'ya kitabı vermiştik. Ona kavuşma hakkında şüphen olmasın ve biz onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık. Muhakkak ki Rabbin ihtilaf edip durdukları hususlarda kıyamet günü onların arasında hükmünü verecektir. Halen yurtlarında gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız onların doğru yolu görmelerini sağlamadı mı? Bunlarda elbette ibretler var. Hala kulak vermeyecekler mi? Görmediler mi ki biz kupkuru yerlere suyu ulaştırıyoruz da onunla gerek hayvanlarının gerekse kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala ibret gözüyle bakmayacaklar mı? Eğer söylediğiniz doğruysa bu hüküm ne zaman diye soruyorlar. De ki, inkar edenlere o hüküm günü inanmaları fayda vermeyecek ve kendilerine mühlet de tanınmayacak. Artık sen onlara aldırma ve bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkarcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven, güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir.
Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır.

Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, "Ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir, hemen dönün," diyorlardı. Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde, "Evlerimiz açıkta ve korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da, kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi, evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle, ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile, bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle, Allah sizin için bir kötülük dilerse, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik, cimrilik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, "Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler," dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şeyi elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür,
üstündür. Allah, ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de: dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim, sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki, Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Mumit. Mahlukatın hayatına son veren, ölümü yaratan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın yok oluşu kendisine bağlı olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Ölmek anlamındaki mevt kelimesinden türeyen mumit esması, canlı varlıkların ölümünü yaratan, canlarını bedenlerinden çıkarıp dünyadaki hayatlarını sonlandıran anlamına gelir. Kitab-ı Mübin'de hayat veren ve alanın Allah olduğunu anlatan ayetlerde ihya fiiliyle birlikte imate fiilinin de yer aldığını görürüz. Peygamber dualarında yer alan teveffi kavramı da Rabbin mumit esmasının bir tecellisidir ve varlıkların ruhunu kabzetmek, hayatına son vermek anlamını taşır. Hazreti Musa'nın "Rabbimiz, bize sabır ve metanet ihsan et ve sana yürekten bağlanan kimseler olarak canımızı al" buyurması, Hazreti Yusuf'un "Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim veli nimetimsin. Canımı sana yürekten bağlanan biri olarak al ve beni iyiler arasına kat" diyerek dua etmesi, canlarının Rableri elinde olduğuna nasıl iman ettiklerini gösterir bize. Yaşatan da, öldüren de Allah'tır ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Rabbimiz imanımızı kavi eylesin. Muhyi ve mumit esmaları birbirleriyle anlam yakınlığı bulunması açısından genel olarak birlikte anılır. Bir canlının ölmesi için yaşıyor olması gerekir. Rabbin muhyi esması mumit esmasıyla birlikte tecelli eder aslında. Alemin işleyişinde sürekli bir dönüşüm vardır. Varlıklar oluşum ve değişim ilkesi üzerine devam eder. Bu da bize Allah'ın yaratmasının devamlı olduğunu gösterir. İlk insan, Hazreti Adem'in yaratıldığı günden itibaren insan yaratılmaya devam etmektedir. Bu yaratılış, dünyadan göç eden geçmişlerin sorguya tabi tutulmaları için, kabirde canlandırılmaları esnasında da, kabirlerinde hesap gününü bekleyen insanların kıyamet günü diriltilmesinde de, yağmurlar yağdıkça yeryüzündeki bitkilerin canlanması, kuraklıkta canlılığını yitirmesinde de tecelli eder. Zaman kavramından münezzeh olan Rabbimiz, bütün yaratılmışları zamana bağlamıştır. Ve her canlının varlığı bizim idrak edebileceğimiz zamanın belli bir parçası kadardır. İnsan zihni bunu kabullenmiş ve alışmıştır. Her şey zamanı kadar vardır. Zamanı tükenen Rabbin hükmüne boyun eğer. Yaşatma ve öldürme kavramlarının Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hadislerinde tekrar tekrar hatırlatılması bize tevhidi de hatırlatır. Hatırla der insana derinden, hatırla. Hiçbir şey yokken kim vardı? Her şey yok olduğunda da kim olmaya devam edecek? Hayatın senin elinde mi? Yoksa sana senin haberin yokken hayatını veren Rabbinin elinde mi? Tek olan, bir tek olan, ezeli ve ebedi olanın elinde her şey der. Ama bunu fark edebilmek için insana uyanıklık gerekir. Üzerimizdeki o ağır gaflet yorganını kaldırıp gözlerimizi kamaştıran hakikat ışığına bakmamız, içine sıkışıp kaldığımız konfor alanından çıkmamız gerekir. O zaman oluşum ve değişim ruhi ve manevi dünyamıza da yansır. Rabbimiz iç dünyasını rahmetiyle doldurduğu kullarından eylesin bizleri. İnsanın farkındalığı ne zaman oluşur? Ya da şöyle diyelim, bir şeyin varlığını ne zaman fark ederiz? Yokluğunu yaşadığımızda değil mi? Var olan her şeyin yok olması da mümkündür. Ama varlığı bizi o kadar kendine alıştırır ki yok olabileceği ihtimalini unuturuz. Aynı hayat gibi. Hayatın elimizde olmadığını, ölümü hissettiğimizde anlarız. Sevdiğimiz birinin ölümüyle veya ölüme teğet geçtiğimizde. Bir anda sınırlar dışına çıkarız, farkındalığımız artar. Evet, ölüm var. Demek ki hayat bitebilen bir şey. Benim elimde değil. Demek ki hayatımı elinde tutan biri var. Bütün güçlerin üstünde bir güç. Allah. Allah'ı hatırlatır bize her ölüm. Her yok oluşa yaklaşma, Rabbin varlığına yaklaşmadır aslında. Kur'an'ın en başında bize kendini anlatan Rabbe yaklaşma, farkındalık alanımızı genişletir. Rabbimiz bizden tam da bunu ister. Rahman ve Rahim olan, geçmiş ve gelecek bütün günlerin sahibi, Malik olan Rabbimiz, ben buradayım der bize. Bunu fark ettiğimizde diriliriz, yüzleşiriz Rabbimizle. Muhyi ve mumit olan sensin Rabbim der kalbimiz. Hayat veren ve öldüren sensin. Bizim kulluğumuz ancak sanadır. Yalnız senden yardım dileriz. Yardım dilenmeye, kapısına varılıp el açılmaya layık olan bir tek sensin deriz. Derin uykumuzdan uyanırız, ölü toprağını silkeleriz üzerimizden. Rabbimiz bizi kendisinin farkında olarak yaşayan kullarından eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan yaşar ama nasıl yaşar orası önemli. Kederden hayata küsmüş birinin nefes alması yaşamak değildir. İman nurundan nasibini almamış bir kalbin attığı beden yaşıyor değildir. Yaşamak için gerçekten hayatın hakkını vermek gerek. Benim bana verilen tek şansımı, şu hayatımı dolu dolu yaşamam gerek. Ölümün eşiğindeki kalbimi diriltmek için çabalamam, bütün ümitsizliklerimi üzerimden atmam, beni öldüren ne varsa sıyrılmam gerek. Bilirim ki yaşatan da öldüren de Rabbimdir. O halde hidayetim içinde, kalbime çöken hüznüm içinde, zikretmeyi unuttuğum bütün vakitler içinde Rabbimden yardım dilerim. Bilirim ki muhyi ve mumit olan Rabbimdir. Varlığın canı ancak onun elindedir. Ahkam kesmekten vazgeçmem gerek. Ben acizim. Şeytan bilir bunu. Uğraşır benimle. Küçücük şeylerden girer aklıma. Hayatım üzerinde hükmüm olduğuna inandırır beni. Bu yüzden Rabbimi zikretmem gerek. Hatırımda tutmam gerek. Tesbih ve tahmid benim farkındalık alanımı genişletir. Ben baktığı her yerde, yaptığı her işte, başına gelen her olayda Rabbini görebilen kullardan olmayı diliyorum. O halde hayatı hafife almaktan Rabbime sığınırım. Varoluşumu Rabbime yakinlikte ispat etmek istiyorum. O halde bütün ölümlerin elinde olduğu Rabbimden beni hidayete eriştirmesi için yardım dilerim. Bizi sırat-ı müstakime eriştir Rabbim. Varlığın canını elinde tutan ya Muhyi. Canımı veren de sensin, alacak olan da sensin. Hayatımın devam etmesi de sona ermesi de senin elindedir. Fani vücudumu yaşatırsan onu lütfunla koru. Öldürecek olursan onu affet. Ruhumu ben iman üzereyken almanı dilerim. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur." dedi. Nem Suresi 16. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

84. gün. Peygamberlere iman. Ayet-i Kerime Meali. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Bakara Suresi 285. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: her bir peygambere insanların kendisine inanmalarını sağlayan mucizeler verilmiştir. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Fetva. Meal okumak hatim yerine geçer mi? Kur'an-ı Kerim Allah katından hem lafız hem de mana olarak indirilmiş olan ilahi kelamın adıdır. Bu itibarla Arapça olarak indirilmiş olan Kur'an'ın manasını aktarmak üzere herhangi bir dilde yazılmış olan hiçbir meal bizatihi Kur'an hükmünde değildir. Çünkü tilaveti de ibadet olan Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisidir. Bu doğrultuda hatim, Kur'an'ın mealinden okunması değil, Kur'an'ın tamamının Arapça metni üzerinden, Fatiha suresinden başlanarak Nas suresine kadar okunmasıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerinin okunması suretiyle hatim yapılmış olmaz. Bununla birlikte bir Müslümanın Yüce Allah'ın öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla Kur'an-ı Kerim'in mealini ve tefsirini okuması, Kur'an'ın inzal sebebine muvafık ve sevaba vesile olacak bir durumdur. Bu vesileyle Kur'an'ın hem Arapça lafzını hem de manasını aktaran meal ve tefsir türü eserleri okumaya gayret etmek de önemlidir. Hikmetli Söz. Beş vakit namazını kıl şunu düşünerek: niceleri sabaha çıktılar ama belki akşamı göremeyecekler. Yeni günü öyle bir tövbeyle karşıla ki dünün sayfasına yazılmış günahları silip yok etsin. Andolsun o yaşadığın gün eskitecek senin parlak yüzünü, güneşin ışıklı yüzünü karanlığın örttüğü gibi. Elma verdi,

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken

aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: Günün duası.
1: Hazreti Peygamber eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmişti. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden yalnız sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır eylemeni istiyorum.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın

0: emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur." dedi. Neml suresi 16. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Kur'an, öğüt, şifa, rehber ve rahmet. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah insanı yaratıp yeryüzüne göndermiş ve onu başıboş bırakmamıştır. Doğru yolu gösterecek, dünya ve ahiret saadetini kazandıracak kuralları içeren vahyini de peygamberler aracılığıyla insana ulaştırarak lütufta bulunmuştur. Bu mesajlar beşerin yeryüzündeki geçici olan hayatını anlamlı kılmakta, onu kötülüklerden sakındırıp iyiliğe yönlendirmektedir. İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, insanın hem bireysel hem de toplumsal hayatını aydınlatmakta, doğruyu yanlıştan ayırmasına imkan vermekte ve ona ebedi kurtuluşa giden yolu göstermektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın temel özelliklerini anlamak, insanın kendi yaratılış amacını ve dünya hayatındaki gayesini kavraması açısından büyük önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim, insanoğluna gönderilmiş ilahi bir öğüt ve nasihattir. İnsanı nefsin kötü arzularından arındırarak ahlakını güzelleştirir. Davranışlarını iyiye yönlendirerek amellerini salih hale getirir. Onu gafletten uyanmaya, güzel faziletleri ve erdemleri kuşanmaya, Allah'ın emrettiğini ve rızasına muvafık olanı yapmaya çağırır. İnsana kötüyü ve kötülüğü çeşitli örneklerle beyan eder. Kötü ahlaktan ve Allah'ın gazabını celbeden amellerden sakındırır. Bunları yapanların yaşadığı kötü akıbeti gözler önüne sererek onu uyarır. Kur'an'ın cennet ve onun içindeki nimetlerle insanı müjdeleyip sevindirmesi de, cehennemi ve oradaki dehşetli akıbeti hatırlatması da inananlara verdiği öğütlerdendir. Böylece teşvik ve sakındırma yöntemiyle sunulan öğütler, beşeri daha fazla etki ederek onun davranışlarını iyiye ve güzele yönlendirmesine yardım eder. Kur'an-ı Kerim, insanın sıkıntılarına şifa olup, ahirette karşılaşacağı acı ve üzüntüler içinde kalkandır. İnsanın zihnini yoran bozuk inanç ve şüpheler, Kur'an'da Allah tarafından bildirilen en güzel ve en mükemmel burhanlarla ortadan kaldırılır. Kelamullah, küfür, şirk ve nifak gibi manevi hastalıkları tevhidle iyileştirir. Ruhu yanlış düşünce ve itikatlerden temizler. İlahi manalar tekrar tekrar kalbe ulaştığında, kişide iyiliğe karşı arzu ve kötülükten sakınma duygusu gelişir. Bu da kulun nefsinin isteğini değil, Allah'ın muradını öne almasına yardım eder ve Allah'ın rızası, kul için nefsinin arzularından daha sevimli hale gelir. Allah'ın izni ve inayetiyle, manevi hastalıkları, ruhi üzüntüleri yok olup gider. Gönül dünyasındaki manevi ve ahlaki bozukluklar tedavi olurken amelleri de ıslah olur. Kişinin iç dünyası ya da kalbi hayatı düzeldiğinde bütün organlar da ona tabi olur. Çünkü kalp düzelince bedenin tamamı düzelir. Bozulunca da bedenin tümü bozulur. İlahi vahyi bize tebliğ ve tebiyin eden Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu bize şu şekilde haber vermiştir. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kur'an bütün insanlara doğru yolu gösteren evrensel bir kılavuz ve rehberdir. Çünkü gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür buyruğu gereği, beşeri hak yola sevk eder. Kainatı yaratana teslimiyete, İslam'a, sırat-ı müstakime ve salih ameller yapmaya rehberlik eder. Allah'a iman etme, hak yolda yürüme, küfürden ve şirkten sakınma hususunda yol gösterir. İnsanların küfür, sapıklık ve cehalet karanlıklarından iman ve ilim aydınlığına çıkmasına kılavuzluk eder. Hakla batılı, doğruyla yanlışı, güzelle çirkini, iyiyle kötüyü birbirinden tam manasıyla ayırdığı için Kur'an'ın bir ismi de Furkan'dır. O, insanlığın din ve dünya işlerinde ihtiyaç duyduğu her şeyi kapsayan ebedi ve evrensel bir kanundur. Körü körüne taklidi ve taklitçileri kınayarak insan aklını zincirlerinden kurtaran bir kitaptır. Son ilahi kitap olması gereği
Onun rehberliği zaman ve mekanla sınırlı değildir. Kıyamete kadar gelecek bütün milletlerin ve nesillerin yolunu aydınlatmaya, onlara rehberlik etmeye devam edecektir. Tüm insanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an, aynı zamanda insanlık için bir rahmettir. İlahi vahyin bu rehberlik ve rahmet yönünden ancak onun Allah kelamı olduğuna iman edenler, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınanlar, hükümlerini kendi hayatlarında uygulayanlar faydalanabilir. Onun mesajlarına iman etmediklerinden ötürü kafir ve münafıklar Kur'an'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Bundan dolayı inkar edenler dünya hayatında sıkıntılara ve zorluklara düçar olacak, ahirette de cehennem azabından kurtulamayacaklardır. Allah'ın vahyine ve davetine iman edip onun emirleri doğrultusunda yaşayan müminlerse dünyada huzur ve sükuna kavuştukları gibi ahirette de ebedi nimetlere kavuşacaklardır. Böylece müminler Kur'an'ın rahmet oluşundan hem bu dünyada hem de ahirette istifade etmiş olacaklardır. Neticede şu gerçek apaçık bir şekilde anlaşılmıştır ki Kur'an'ın müminler için rahmet olması ona iman etmeyenlerin topladıkları dünya zenginliklerinden daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in risaletinden sonra dünya sahnesine gelmiş ve gelecek bütün insanlar için bir öğüttür. Sıkıntılara ve göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Onları küfür, inkar ve nifaktan, hakka ve sırat-ı müstakime götüren bir rehberdir. Ona tam manasıyla iman ederek hayatlarına yansıtanlar içinse, dünyada ve ahirette rahmettir. Ya Rabbi, Kur'an'ın öğütlerini bize yol gösteren rehber, bedenlerimize ve kalplerimize şifa, dünya ve ahiret hayatımıza rahmet kıl. Amin.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Kalpleri ihya, yeryüzünü inşa eden ruh, adanmışlık. Doktor Mehmet Ekim, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve

iyiliği ara sıra yapılan bir davranış olmaktan çıkarıp süreklilik kazanan bir hayat tarzına dönüştüren iradedir. Toplumlar tam da bu adanmışlık sayesinde ayakta kalır ve en zor zamanlarda bile yeniden toparlanır, yaralarını sarar. Bu adanmışlığın beslendiği kaynaklardan biri de iyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın ayetidir. Bu emir adanmışlığın yönünü belirler. Çünkü adanmışlık kendiliğinden değerli bir enerji değildir. Nereye adandığına göre şekil alıp aynı hızla yaygınlaşan bir olgudur. Ayet adanmışlığı iki eşik üzerinden tanımlar. Bir yani iyilik ve takva yani ilahi sorumluluk bilinci. Bir insanlara dokunan somut hayırdır. Takva ise bu hayrı kirleten gösterişi, haksızlığı ve ölçüsüzlüğü engelleyen iç denetimdir. Bir adanmışlığın dışa bakan yüzü, takva ise onu diri tutan iç omurgasıdır. Bir olmadan takva içe kapanabilir. Takva olmadan da bir kolayca çıkarın ve şöhretin gölgesine düşebilir. Bu yüzden ayet adanmışlığı hem kalbe hem topluma aynı anda yerleştirmeyi amaçlamıştır. Takvanın yerleştiği bir kalpten Allah'a yönelen fiiller ibadete, insana yönelen fiiller iyiliğe, mahlukata yönelen tutum ve davranışlarsa şefkat ve merhamete dönüşür. İşi kendi rahatını merkeze almayı bırakarak başkasının yükünü hafifletmeyi bir kulluk alanı olarak kabul eder. Böylece iyilik anlık bir duyarlılık olmaktan çıkar. İnanç temelli ahlaki bir karaktere dönüşür. Toplumsal katkı da tam bu karakterin ürünüdür. Zira toplumları güçlü kılan şey kalplerdeki sorumluluk bilincinin sürekliliğidir. Tarih bu adanmışlığın kurumlara dönüşerek nasıl bir medeniyet dili ürettiğinin şahididir. Vakıf sistemi bunun en belirgin örneklerindendir. İyiliği sürekliliğe bağlayan, hayrı rastlantı sonucu ortaya çıkan bir şey olmaktan çıkarıp kalıcı bir hizmete dönüştüren bir yapıdır vakıflar. İmarethanelerle açları doyuran, darüşşifalarla hastaları tedavi eden, medreselerle bilgiyi yaygınlaştıran, kervansaraylarla yolcuları koruyan, su yolları ve çeşmelerle yaşamı kolaylaştıran vakıflar, adanmışlığın taşla, aşla, bilgiyle ve şefkatle vücut bulmuş halidir. Burada hedef sadece yardım etmek değildir. İnsan onurunu koruyarak ayağa kaldırmaktır. Aynı ruh, ahilik teşkilatında iktisadi hayatın ahlaka bağlanması olarak ortaya çıkmıştır. Ahilik, mesleki düzeni sadece kazanç üzerinden değil, emek, helal lokma, cömertlik ve toplum sorumluluğu üzerinden kurmuştur. Adanmışlığın ticaretle çelişmeyen, bilakis ticareti hizmete dönüştüren boyutu, esnafın birbirini kollaması, ihtiyaç sahibine el uzatması, yasanın ölçüsünü koruması gibi toplumsal katkılarda ortaya çıkar. Kütüvvet geleneği ise adanmışlığı gençlik ahlakı haline getirerek beni incelten, bizi büyüten bir terbiye okulu işlevi görmüştür. Bu yapılar sayesinde iyilik sadece bireyin vicdanına bırakılmamış, toplumun omurgası haline getirilmiştir. Bu adanmışlık bilinci zamanla darülecezeler, darüleytamlar ve benzeri kurumlar, yaşlı, kimsesiz ve yetim gibi kırılgan grupları koruyan bir merhamet düzeni üretmiştir. Hilal-i Ahmer gibi teşkilatlarsa savaş ve afet dönemlerinde adanmışlığın acil müdahale kapasitesini temsil etmiştir. Burada adanmışlık sadece vermek üzerine değil, hızlı organize olmak, doğru yere doğru yardımı ulaştırmak, acıyı azaltırken düzeni de korumak üzerine kurgulanmıştır. Bugün de aynı ruh farklı formlarla yaşamaya devam etmektedir. Afet gönüllülüğü, arama kurtarma ekipleri, aşevi organizasyonları, sahada lojistik ve barınma destekleri adanmışlığın kriz zamanındaki yüzleridir. Eğitim gönüllülüğü, dezavantajlı çocuklara destek, mülteci çocuklara dil ve temel eğitim, kırsala kitap taşıma, burs ağları kurma gibi hizmetler bugünü ve geleceği onaran adanmışlık tezahürleridir. Sağlık alanında gönüllü doktor ağları, psikososyal destek ekipleri, rehabilitasyon girişimleri adanmışlığın insanı yeniden ayağa kaldıran fonksiyonlarıdır. Bunların her biri ayette işaret edilen istikametin modern tezahürü gibidir. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Bu kurumlar ve hareketler hizmetin yanında toplumda

toplumsal güven de öğretirler. Bir toplum ihtiyacı hızlı şekilde giderdiği ölçüde güçlüdür. Bir toplum yardım yaptığında değil, yardımın sürekliliğini sağladığında güçlüdür. Bir toplum iyiliği konuştuğunda değil, iyiliği karakter haline dönüştürdüğünde güçlüdür. Adanmışlık tam da bunu başararak bireysel dindarlığı toplumsal sorumlulukla buluşturur. İyiliği anlık bir hareket olmaktan çıkarıp kalıcı bir yön haline getirir. Ve ayetin ikinci cümlesi bu adanmışlığın sınırlarını da çizerek onu korur. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. Çünkü tarihte de bugün de en büyük yıkımlar kötülüğün örgütlenmesiyle meydana gelmektedir. Çıkar ortaklıkları, kabile asabiyeti, kör tarafgirlik, haksızlığı meşrulaştıran dayanışma yollarının bir kısmıdır. Bunlar adanmışlığı erdem olmaktan çıkarıp felakete dönüştürür. Kur'an'ın yaptığı şey adanmışlığı iyiliğe adanmışlık olarak sabitlemek ve onu ahlakın emrine vermektir. Sonuçta adanmışlık kalpten başlayan ihya ile yeryüzünü inşa eden bir harekettir. İyilik bu hareketin görünen yüzüdür. Takva ise onu diri tutan iç gövdesidir. Tarihte vakıfla, ahilikle, merhamet kurumlarıyla, bugünse afet gönüllülüğüyle, eğitim ve sağlık girişimleriyle kendini gösteren bu ruh, toplumların zor zamanlarda dağılmasını engelleyen görünmez bir omurga gibidir. İnsan bazen yıkıntının ortasında yeniden doğar. Bazen de bir enkazın başında gerçek kardeşliği öğrenir. Bazen de bir yetimin gözlerinde iyiliğin ne demek olduğunu yeniden hatırlar. Kalpler ihya olunca yeryüzü de inşa olur. Ve adanmışlık bu iki yönü birbirine bağlayan yıkılmaz bir köprüdür.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Şükreden Kulun Kazancı, Ali Böcü. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Yemek yiyip Allah'a şükreden kimse, sevap yönünden oruç tutarak sabreden kimse gibidir. Canlı bir varlık olarak insan hayatını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. İnsanı yaratan Cenab-ı Hak ona hem beslenme ihtiyacını karşılayabileceği imkan ve yetenekler vermiş, hem de balından sütüne, etinden tahılına, meyve sebzesine kadar türlü gıdalar yaratmıştır. Sadece buğdayın toprak, güneş, rüzgar ve yağmurla yetişip toplanması, işlenmesi, taşınması ve insanın önüne gıda olarak gelişini düşünmek bile Allah'ın kullarına karşı olan rahmetini ve akıl almaz cömertliğini anlaşılabilir kılacaktır. İnsana ihtiyacı olan nimetlerin bolca sunulmuş olması, Cenab-ı Hakk'ın Er-Rezzak sıfatının ve dünyada kulları arasında ayrım gözetmeyen Er-Rahman sıfatının tecellileri olsa gerektir. Yüce dinimiz hayatın ve ölümün hem bu nimetleri hem de onları cömertçe sunan Rabbimizi tanımak için verilmesinin yanında, kimin daha güzel ameller işleyeceğinin de görülmesi, gösterilmesi için Allah tarafından yaratıldığını haber vermektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in diliyle ifade edilen, "O Allah ki beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa verendir" ayeti de, bizi yaratan ve sayısız nimetler veren Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir şükran duygusuyla kulluk bilincine sahip olmamız gerektiğinin ipuçlarını sunmaktadır. Yiyebileceğimiz nimetlerin bulunmasını, bunlara ulaşabiliyor ve yiyebiliyor oluşumuzu ve bu nimetlerin büyüklüğünü oruç zamanlarında kısmen idrak edebiliyor, kıtlıktan, açlık ve susuzluktan Allah'a sığınıp dua dua ona yalvarıyoruz. Hiç şüphesiz nimetlere ve nimetleri sunanı görüp ona güzel bir şekilde karşılık vermek şükürdür. Bunun aksine nimetlere gözünü kapatıp onu vereni de görmezlikten gelmek, nimetlere israfla ve hakaretle karşılık vermekse hem bir gaflet hem de küfür halidir. Bugünkü sözümüzde üzerinde durmaya çalışacağımız hadis-i şerif de bize yediğimiz yemekler konusunda nasıl bir bilinç ve farkındalık içinde olmamız gerektiğini, yediğimiz yemeklerin bize bir vebal olmaktan çıkıp oruçlu sevabı kazandıracak bir fırsata nasıl dönüşebileceğinin yollarını göstermektedir. Müslümanlara en güzel örnek olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, yemek konusundaki tutumlarına bakmak, hadisi daha iyi anlamamızı sağlayacak bazı temel umdeleri vermektedir. Zira o, ömrü boyunca genelde kepekli arpa ekmeğiyle yetinmiş, o dönem lüks sayılan saf buğday ekmeğiyle çok tanış olamamıştır. Kendisine mükellef sofralar kurulmasını istediği, sofraya kurularak tıka basa yemek yediği de görülmemişti. Ekmekle birlikte sirke ikram edildiğinde sirke ne güzel katıktır buyuracak kadar kanaatkar ve yüce bir gönlün sahibiydi. Evinde günlerce ocağın yanmaması, ev halkının öğünlerini hurma ve suyla geçirmesi sıradan hale gelmişti. Ev halkına yemekten dolayı sıkıntı yaşattığı, yemeği kötülediği görülmemişti. Üstelik bu tok gönüllü tavrı kendisi için değil, yemeği canını bile seve seve verecek onlarca ashabı varken tercih etmişti. Yemek ne olursa olsun asla vazgeçmediği sünneti ise yemekten sonra mutlaka Allah'a büyük bir şükür duygusuyla hamd etmekti. Üstelik hamd ve övgüsü geçiştirici bir şekilde dil ucuyla da olmuyordu. Allah Teala'nın kendisine bahşettiği maddi manevi nimetlere karşı farkındalığı ve şükrünün en üst seviyede oluşu, kullandığı hamd ifadelerinden kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bazen "Allah'ım çokça, tertemiz, mübarek bir hamdla sana hamd ediyorum" derken, bazen de "bizi getiren, bizi içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamd olsun" diye dua ederdi. Günümüze göre oldukça sınırlı imkanlara rağmen yapılan bu hamd ve şükür, şüphesiz bizim için ayrı bir ibret vesilesidir. Nimetlerin bu kadar bollaşıp çeşitlendiği, İnsanınsa bu bolluktan dolayı neredeyse şımarıklığa ve nankörlüğe yöneldiği günümüz gerçekliğinde, hem yemek yiyip hem de günaha girmeyeceğimiz, hatta oruçlu gibi sevap kazanacağımız bir şey var mı acaba sorusu bu hadisimizde yanıt bulmuş olmaktadır. Hadis-i şerif bize yemeğe şükretme davranışını salık vermekte ve yemek yiyip şükreden kişi sabredip oruç tutan kişi gibidir demektedir. Çok ciddi bir nefsi zafiyetle muzdarip olduğumuz yemek konusunda böyle bir hadisi şerifle karşılaşmak bize tabiri caizse krizi fırsata çevirebileceğimiz bir yolu göstermektedir. Hadise göre asıl olan yemeklerden yüz çevirmek ya da bolca yediğimiz nimetlerden suçluluk duymak değil. Her zaman en güzel yemekleri bile yesek bunlara hamd edip şükretme çabasında olmaktır. Şükretmenin ilk şartı da herhalde nimetin farkına varıp nimeti vereni tanımak. Ona ve cömertliğine karşı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her yemekten sonra yaptığı gibi hamd etmektir. Daha sonra da yediklerimizi taşkınlık, cimrilik ve tamahkarlıkla günahlara ve haramlara değil, ibadete, güzel ahlaka vesile yapmak. Yemek bulamayanları da düşünüp imkan oldukça onlara da yedirmektir. Gerek davet ederek, gerekse yemek davetlerine giderek, yemeği sıla-i rahim bağlarını güçlendirmeye vesile kılmak, evde pişen yemekten zaman zaman komşuya da ikram etmektir. Kur'an'da yer alan şu ayetlerde yemekle ilgili şükrün nasıl eda edilebileceğinin yol haritası gibidir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten yağmuru biz bol bol yağdırdık. Sonra toprağa göz göz yarıp sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, urmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Onlar kendileri sevmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Son tahlilde önemli olan yediğimiz yemekleri ve bize verilen bütün nimetleri Allah'a olan imanımızı ve bağlılığımızı güçlendiren bir sebep kılabilmek. Geçici dünya hayatında kulluk vazifemizi de elimizden geldiğince güzel yapma bilincinde olmaktır. Şükrümüz bize dünyada iyiliği güçlendirip kötülükleri engelleme çabası da kazandırırsa yediklerimizle oruç sevabı kazanabilir, Allah'ın rızasına da ulaşabiliriz.

0: Kalemden Kelama devam ediyor.
1: Srebrenica soykırımı. Alparslan Akça. Tarihler 1992'yi gösteriyordu. Yugoslavya'nın dağılma süreciydi. Dünyanın gözü önünde, Bosna'da acımasız bir savaş yaşandı. Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı topraklara göz koyan Sırplar, ülke genelinde ve özellikle Doğu Bosna'da Büyük Sırbistan hayaliyle etnik temizlik yapmayı planladılar. Önce Doğu Bosna'da başlattıkları operasyonlarla Müslümanları evlerinden, yurtlarından eden Sırplar, kadın erkek, yaşlı çocuk ayrımı yapmadan insanları acımasızca öldürdüler. Sırp mezaliminden kaçan Müslüman halk, Sırbistan sınırında bulunan ve %80'i Müslüman olan Srebrenica'ya çekilmek zorunda kaldı. Şehrin nüfusunun artmasıyla şartları iyice zorlaştı. Bütün imkansızlıklara rağmen topraklarını ve canlarını müdafaa ettiler. Yugoslavya ordusunu seferber eden Sırplara direnen Boşnaklar, şehri kahramanca savunmaya devam etti. 1993'te aralarında Srebrenica'nın da bulunduğu 6 bölgeyi güvenli bölge ilan eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bölgenin güvenliğini sağlamak bir yana, Sırplar karşısında Müslümanları yalnız, korumasız ve çaresiz bırakmıştı. Boşnaklardan silahlarını bırakmaları istenirken, Sırpların ordusuna hiçbir yaptırım uygulanmıyordu. Silahlarını barış gücüne teslim eden Müslümanlar, yardıma muhtaç bir halde 2 yıl bekledi. Çemberi iyice daraltan Sırplar, tank ve toplarıyla şehri dövdüğünde, bütün dünya gibi barış gücü de bu zulme seyirci kalmakla yetindi. Birleşmiş Milletler adına bölgede bulunan Hollandalı askerler geri çekilince, şehrin sokaklarında, dağlarda, ormanlık alanlarda binlerce mazlum katledildi. Ölüm çemberinden kaçmayı başarabilen 25 bin civarında Müslüman, Potoçari'deki Birleşmiş Milletler kampına sığınmaya çalışsa da ancak 6 bin kadarı kampa girebildi. Sırpların kampı bombalama tehdidi karşısında Hollandalılar kendisine sığınan masumları bütün yalvarmalarını aldırmaksızın zalimin eline teslim etti. Batı'nın uygarlık, özgürlük, insan hakları naraları attığı bir dönemde Bosna Hersek'te özellikle Srebrenica ve çevresinde binlerce Müslüman, sivil, Boşnak katledildi. Mazlumlar kurşuna dizilirken, boğazlanırken, kendi kazdıkları kuyulara diri diri gömülürken, çocuklar annelerin gözleri önünde vahşice öldürülürken, binlerce kadın tecavüze uğrarken, dünya kamuoyu Avrupa'nın ortasında yaşanan bu vahşete, soykırıma seyirci kaldı. İzleri bugün Bosna sokaklarında ve Boşnakların hafızalarında yaşayan bu zulüm, Batı uygarlığı, Avrupa insan hakları, özgürlük, savaş hukuku, toprak bütünlüğü, temel yaşam hakkı gibi kavramların, Batı'nın uydurduğu büyük masallar ve yalanlar olduğunun ayyuka çıktığı önemli bir kırılma noktasıdır. Batı'nın ikiyüzlülüğünü göstermesi açısından dönüm noktası olan bu duram, bugün bizlere çok tanıdık gelmektedir. Nitekim zulüm ve ikiyüzlülük Bosna'da son bulmadı. Bugün Filistin başta olmak üzere bütün Orta Doğu'da yaşananlar, Amerikan emperyalizminin ve İsrail siyonizminin, dolayısıyla Batı'nın bütün maskeli emellerini, oyunlarını, yalanlarını ve insanlık dışı uygulamalarını gözler önüne sermektedir. Son söz olarak Aliya İzzet Begoviç'in tabiriyle, unutulan soykırım tekrarlanmaktadır.

0: hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.
3: Müsaitsen kendine gel. Şükran Korkmaz. İnsan büyür ve dünyayı tanır, yolculuk başlar. Bu seyahat elbette ruhsal, duygusal ve zihinsel olacaktır. İnsanın en büyük yolculuğu kendinedir. Peygamberimizin ifadesiyle en büyük cihat nefisle olandır. Kendini ve nefsini keşfetme yolculuğunun başlangıcı, kişinin kendini anlaması, iyileştirmesi ve yeniden bulması gibi zorlu bir süreçtir. Kendisiyle tanışan dünyayı da yeniden tanır. Bu yeni keşifler bambaşka perspektifler, farklı köşeler, başka katmanlar buldurur. Bu yörüngeler içinde her katmanda hikmetin de perdeleri vardır. Fakat gün gelir yolculuk hiç aşinası olmadığımız bir yöne evrilir. Yol kimi zaman gölgelerin, sislerin içinden geçer. Adımların ağırlaşır, nefesin daralır. Kalbin yorulur bazen. Kırılır bazen de. Dayanamıyorum diye fısıldar. Yine de her adım seni yeniden dirilten bir kudret taşır. Çekilen bunca çile, yolun çetrefilli kendini bulmak içindir. Bulmak için de aramak gerekir. Bu meyanda Pir-i Mevlana, sen dağları, denizleri, şehirleri gezersin ama kendini aramazsın demiştir. O zaman şu soruyu sormak lazım gelir. Biz neredeyiz ki kendimizi bulalım da gelelim? Asıl önemlisi kendimizi nerede arayalım? Başlangıç noktamız hangi haleti ruhiye içinde olduğumuzun farkındalığı olmalıdır. Bunun belli bir günü ve saati olmadığı gibi çakan bir şimşek ya da ani bir tokat gibi yüzümüze çarpabilir. Bu uyanış belki bir bakışta, bir gülüşte, çıkırıkta, bir sokak kedisini okşarken ya da yerdeki su birikintisinden su içen o serçeyi ürkütmekten korkarak seyre dalmışken başlayan bir değişim olabilir. Kaçtığı yerden değil, döndüğü yerden başlar her şey. Böylece döneriz içimizdeki asli ve asil varoluşa. Dıştan içe, sözden hale, şekilden sırra doğrudur. Kendini bulmak, dünyayı aydınlatmaktır. Kendini aydınlatmayan dünyayı da karanlık zanneder. İnsanın gerçek ahengini bulması için içindeki karanlıkla gölge yanlarıyla barışması, onları kabullenmesi gerekir. Herkesin gölge yanlarında ve gönül aleminde iyice putlar vardır. Putların en görkemlisi kimlik ve kişilik adını verdiğimiz benliktir. Kişi sürekli karakterinden, kişiliğinden bahsederse aslında içindeki putları anlatır. Zira onların her biri duygu ve düşünceleriyle süslediği içsel heykellerdir. Aynı zamanda acıları, travmaları, sanrıları, şişik egosu, aşırı nobranlığı, şahlanmış nefsiyle dizginleyemediği pek çok arzuları, kontrol edemediği bir öfkesi, günahları, zaafları, bağımlılıkları mutlaka vardır. Kaldı ki insan kendi veri tabanındaki yazılımından kaçamaz. Yani yazılım vardır. Ama kullanıcı bilinç kazanabilir. O bilinçle de ona artık körü körüne bağlanmak zorunda değildir. İyi, bunca putu nasıl kıralım? Benliğimizi yıkıp öze, özümüze nasıl ulaşalım? Asıl bulmak dediğimiz şey yüzleşmeyle olur. Yüzleşmek insanlığın en büyük savaşı. Ruhun kendi sessizliğine tuttuğu aynadır. Yüzleşmek geçmişi silmek değildir. Geçmişte bıraktığın negatif izleri bugünün formu ve bilinciyle yeniden izleyip çözdüğün bir bilinç mühendisliğidir. Bu karşı karşıya kalış yara bere içinde gerçekleşse de artık sen eski sen değilsindir. Bu içsel kaostan çıkış yollarının en önemlilerinden biri de tasavvufun kendini bilen Rabbini bilir reçetesidir. Tasavvufa göre bu yolculuk insanın özündeki hakikate ulaşmasıdır. Kendini bilmek kusursuz olmak değil, kusurunu inkar etmemektir. Nereden geldiğini, görevinin ne olduğunu, nereye gideceğini anlamaktır mesele. Bu aramada doğru yolu kullanmak büyük önem taşır. Günümüz dünyasında tüm dijital mecralarda insanın beynini matkapla delercesine empoze edilen metotlar da var. Şamanizmin ve Budizmin yöntemlerini servis eden şifacılar, yogacılar, meditasyon ve enerji dağıtıcıları, frekans yükleyicileriyle dolu. Seni sana yabancılaştıran, senden uzaklaştıran ne varsa onlardan uzaklaşmaktadır belki de sır. Tabii bu noktada belli bir bilinç düzeyi gerekir. Bilinç olmadan bitkisel olarak yaşamak hayat değildir. Saf bilinçtir. Bu bilince ermiş her insan mükemmel insan, insanı kamildir. İşte tüm bunlar insanın kendini tanıması ve insanlığı gerçekleştirmesi, anlam bulması, daha bilinçli seçimler yapabilmesi, hem bireysel hem kolektif olarak daha iyiye yaklaşması içindir. Amaç daha iyi bir insan olmaktır. Sadece bilmek değil, olmaktır. İnsan deneyimler, hatalar yapar ve farkındalıkla daha dengeli, erdemli ve anlamlı bir yaşam sürmeye yönelir. Bunlar maddi alem için elzem. Fakat bizim asıl amacımız ve çabamız manevi aleme göre özümüzdeki hakikate ulaşmak içindir. O hakikat bizi Allah'a yakınlaştıracaktır. Allah'a açılan yol insanın kendi karanlığından başlayarak nefisten geçer. O karanlık yol aydınlanınca kul Allah'a yaklaşmış olur. Nefis düşman değildir. Tanınmadığında düşman olur. Onu tanırsan seni yönetemez. Sadece seni tanıtır. Nefis yok edilmez, terbiye edilir. Zira nefis beni merkeze koyar. Kişiyi ben merkezci yapar. Teslimiyetin önüne de perde olur. Kibri ve aceleciliği de kendisini görmesine engel olan aynaya atılmış çamur gibidir. İnsanın kaçtığı nefsi değil, kendisini tanımaktan korkmasıdır. İnsan kendisini gerçekten tanırsa, içindeki nefsinin nasıl çalıştığını da anlamış olur. Kendini tanırsan ne zaman öfkelendiğini, ne zaman gururunun konuştuğunu fark edersin. O zaman nefsini de tanımaya başlarsın. Başkalarını değil, kendini temizlersin. Yüce Allah Kur'an'da bunu çok net ifade eder. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Nefsin arınması, merhamet, adalet, hikmet gibi değerlerin gelişmesi demektir. Allah'a yaklaşmak, nefsin tahakkümünü azaltmak demektir. Tüm bu çaba ve aramalar, bulmalar Allah Azze ve Celle için, ona yaklaşmak ve kurtuluşa ermek içindir. Zaten Yaradan bizi bizden iyi tanıyor ve biliyor. Ama bizim kendimizi tanımamıza, bulmamıza, kendimize gelmemize ihtiyacımız var.

Ne takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını

0: yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur," dedi. Nem suresi 16. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: İste dinle, az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, ben Nurden Ebrer. Fatih Koca'dan Aşk Odu Suzan'dır ilahisini canım annem için istiyorum. Çok teşekkürler, hayırlı.

Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar İzmir Buca'dan Fethi. Sizden Zeyd Sato'dan Elhamdülillah ezgisini istiyorum. Bu eseri Diyanet FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

0: Hayırlı sabahlar. Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun. Mustafa Cihat'tan Gülmeyenler Bahçesi'ni rica ediyorum. Hayırlı günler.
1: Selamünaleyküm. Ankara'dan Bade ben. Mustafa Cihat'tan Can Dedim ezgisini çalabilir misiniz? Tüm dinleyenlere gelsin. İyi günler.

Selamun aleyküm. Ben Uşak'tan Recep. Uğur Işılak'tan bir parça istiyorum. Bu parça Biricik Eşim Fatıma'ya ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlere gelsin.

Selamun aleyküm. Ben Ordu'dan Uğur Taranoğlu. Şu anda sizi dinlemekte olan tüm er ve Taranoğlu ailesi için kimi dosta gider ilahisini istiyorum.

0: Allah'ın selam ve bereketi üzerinize olsun Diyanet Radyo dinleyicileri. Canım Türkiye'm. Ve Serkan Hanı ilahisini istiyorum. İzmir'den Murat.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

zulüm, en büyük günah. Hazreti Ebubekir es-Sıddık'ın işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Cahiliye devrinde Araplar haklı haksız ayırt etmeksizin kendi kabilelerinden olanlara yardım eder ve davalarını kabile taassubuna dayalı bir dayanışma mantığıyla halletmeye çalışırlardı. Bu mantık içlerine öyle yerleşmişti ki biri Ensar'a diğeri Muhacir'e mensup iki delikanlı bir gün kavga etmiş ve biri "Yetişin Ensar!" diye, diğeri de "Yetişin Muhacirler!" diye kendi kabilesini yardıma çağırmıştı. Sesleri işiten Hazreti Peygamber olay yerine gelerek "Bu cahiliye çağrısı da nereden çıktı?" demiş, kavgayı yatıştırdıktan sonra da "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin." demişti. Cahiliye döneminden beri söylene gelen bu vecize ile haklı olup olmadığına bakmaksızın herkesin kavmine yardım etmesi gerektiği kastedildiği için şaşıran sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, eğer mazlumsa yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim?" diye sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. Ona yapacağın yardım işte budur." cevabını vermişti. Böylelikle Peygamberimiz son derece katı bir cahiliye deyişini aynen tekrarladığı halde ona bambaşka bir muhteva kazandırmış, buradaki kardeş ifadesine din kardeşi anlamını yükleyip zalim de olsa yardım etme prensibini onun zalimce davranmasına mani olma şeklinde yorumlamıştı. Şartlar ne olursa olsun Müslüman zalimin karşısında, mazlumunsa yanında yer almalıdır. Hazreti Peygamber bunun zıttına hareket edenleri, bir davada zulme yardımcı olan kimse kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar sözleriyle uyarmıştır. Ayrıca zalim idarecilerin yaptıkları haksız uygulamalara yardım edenlerin ahirette kendisiyle buluşamayacaklarını belirtmiş, zalim yönetici karşısında hakkı söylemeyi ise en büyük cihat saymıştır. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır buyurarak, sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamanın herkesi kapsayan bir azaba uğramak

anlamına geldiğine işaret etmiştir. Nitekim Yahudiler günah işleyenleri önce uyarır, fakat daha sonra yapılanları aldırış etmeden onlarla yer içerlerdi. Kur'an, onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar diyerek İsrailoğullarını bu yaptıklarından ötürü kınamış, onların durumunu ashabına anlatan Resulullah da heyecanla, "Hayır hayır, zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur," buyurmuştur. Bir haksızlığa şahit olan herkes, en az haksızlığa uğrayan kişi kadar zulme karşı koymak, direnmek ve onu engellemeye çalışmakla sorumludur. Zira toplumsal duyarlılığın azalması, "bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın" gibi sorumsuz ve vurdum duymaz bir yaklaşımın artması, bütün toplumun zarar görmesine sebep olacaktır. Bu nedenle zulme razı olmak, hatta zulmedenlere meyletmek bile Kur'an'da yasaklanmış, zulme uğrayanların hakkını savunmak için savaşmayanlarsa kınanmıştır. Zulme engel olunmadığı takdirde toplumda haksızlıkların önü alınamayacak, güçlü ama zalim kimselerin toplumun huzurunu bozması kaçınılmaz olacaktır. Adaletin hakim olmadığı, haksızlığın hüküm sürdüğü bir toplumsa Allah'ın hoşnutluğunu ve yardımını kazanamayacaktır. Peygamberimiz bu bağlamda zalimin yaptıklarının açıkça söylenmediği, bir anlamda zulme karşı sessiz kalındığı zamanlarda bu duruma seyirci kalanların da zalime destek vermiş gibi değerlendirileceğini belirtmiştir. Bununla beraber zulüm görenlerin de zulme boyun eğmemek, mümkün olduğu kadar zalime fırsat vermemek gibi sorumlulukları vardır. Bu yüzden Allah Resulü, "Kim malını korumak uğruna öldürülürse şehittir" buyurmuş, zulme uğrayarak öldürülen Müslümanların da o yüce mertebeye ulaşacaklarını haber vermiştir. Diğer yandan mazlum, kendisine zulmedildi diye karşısındakine daha fazlasını yapmaya çalışmamalı, haklıyken haksız konuma düşmemelidir. Hazreti Peygamber bu tehlikeye karşı ashabını uyarırken, "Herkes iyilik yaparsa biz de yaparız, herkes zulmederse biz de zulmederiz" diyen ilkesiz kimseler olmayın. Aksine kendinize iyilik yapanlara karşı iyilik yapmayı, kötülük yapanlara karşıysa zulmetmemeyi ilke edinin buyurmuştur.

her fırsatta başkasına zulmedenin dünyada ve ahirette cezasız kalmayacağını bildiren Resulullah, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken zekat tahsili sırasında mal sahiplerine haksızlık yapmamasını tavsiye ederek, mazlumun bedduasından sakın, çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur demiş, mazlumun bedduasını almamaları konusunda insanları uyarmıştır. Mazlumun ahının yerde kalması kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim Hazreti Peygamber, bir mazlum Allah'a yakardığı zaman ona gök kapılarının açıldığını ve Allah'ın yemin olsun ki belirli bir zaman sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim buyurduğunu müjdelemiş ve Allah zalime mühlet verir. Fakat onu yakalayacağı zaman göz açtırmadan ansızın yakalar demiştir. Hatta mazlum günahkar olsa bile duası kabul edilecek ve zulme uğrayan mutlaka yardım görecektir. İşte bütün bunlardan hareketle kültürümüzde alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denilmiştir.

Zalimleri bu dünyadakilerin yanı sıra ahirette de acıklı bir azap bekler. Zira zulmetmek, Peygamberimizin ifadesiyle kıyamet gününde zifiri karanlıklar demektir. Bunun için ashabına altın ve gümüşün bir değer ifade etmediği kıyamet gününden önce haksızlık ettikleri kimselerle helalleşmelerini tavsiye etmiştir. Zira o gün hak sahibi kendisine haksızlık edenin iyiliklerini alacak, zalimin verebileceği iyiliği tükenmişse mazlumun günahları ona yüklenecektir. Yani küçücük bir şey de olsa başkalarının hakkını alanlar hak sahipleriyle hesaplaşmadıkça cennete giremeyecektir. Öyle ki Peygamberimiz o gün haklar mutlaka sahibini bulacak. Boynuzsuz koyun bile boynuzludan hakkını alacaktır buyurmuştur. Neticede İslam, kişinin Rabbine şirk koşmasından başlamak üzere zulmün her türlüsünü yasaklamış ve zalimlerin kurtuluşa eremeyeceklerini kesin bir şekilde açıklamıştır. Haksızlık yapılan kişinin Müslüman olup olmaması sonucu etkilemez. Zira kul hakkı kavramı bütün insanları kapsayan bir özelliğe sahiptir. Bunca uyarıya rağmen kim zulmederse, onu dünya ve ahirette acıklı bir sonun beklediğini hatırından çıkarmamalıdır. Çünkü zarar vermemek ve zarara uğramamak temel bir prensiptir ve zulme uğrayan kişi affetmedikçe kötülük yapan kötülük bulacaktır. Bu ağır sorumluluk sebebiyle Peygamberimiz kul hakkıyla Allah'ın huzuruna varmaktan özenle kaçınmış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur," dedi. Nem suresi 16. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Atlanar yolunu. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Din ve hayat az sonra.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Sizler Din ve Hayat programına, Diyanet Radyo'ya hoş geldiniz. Din ve Hayat programı başlıyor. Dinim İslam adlı eseri kulaklarınıza ulaştırmaya bugün devam edeceğiz. İlk olarak sizlerle konuşacağımız konu İslam'a davet mektupları. En son programımızda Hudeybiye Antlaşması'ndan ve hemen ardından Fethi Mübin'den bahsetmiştik. Yani apaçık bir fetihten. Dediğimiz gibi tüm bu olaylardan sonra şimdi İslam'a davet mektuplarıyla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından İslam daveti Arap Yarımadası'nın sınırlarını da aştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın liderlerine mektuplar göndererek onları ve halklarını İslam'a çağırdı. Bu mektuplar Bizans Kayseri, Sasani Kisrası, Habeş Necaşi'si, Mısır Mukavkısı gibi hükümdarlara, Yemame, Bahreyn, Gassani, Busra emirlerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştırıldı. Sasani Kisrası mektubu okuduğunda büyük bir öfkeye kapıldı. Resulullah'ın mektubunu yırttı, elçisine hakaret etti. Hatta daha da ileri gidip peygamberimizin öldürülmesini emretti. Ne var ki yerine geçmek isteyen oğlu tarafından kendisi öldürüldü. Bizans Kayseri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini diplomatik usullere uygun olarak ağırladı ve hediyelerle uğurladı. Mektubu da dikkate aldı. O sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgilerde o sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgilerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenirliğine işaret ediyordu. Bizans Kayseri bu derece yakından ilgilenmesine rağmen İslam'ı kabul etmedi. Habeş Necaşi'si mektubu getiren elçiyi saygıyla karşıladı. Habeşistan'da muhacir olarak bulunan Cafer bin Ebu Talib'in huzurunda Müslüman olduğunu açıkladı. Peygamber Efendimiz Necaşi'ye bir mektup daha göndermişti. Bu mektupla Habeşistan'daki muhacirlerin Medine'ye gönderilmesini ve muhacirlerden olan Ümmü Habibe'nin de kendisiyle nikahlanmasını istiyordu. Necaşi, peygamberimizin bu isteklerini de yerine getirdi. Gıyabında peygamber efendimizin nikahını kıydı ve ona vekaleten Ümmü Habibe'nin mehrini verdi. Ardından Ümmü Habibe'yi ve diğer Müslümanları iki gemiyle Medine'ye gönderdi. Siyasi olarak Bizans İmparatorluğu'na bağlı olan Mısır Mukavkısı da peygamber efendimizin elçisini güzellikle ağırladı. Ona hediyeler gönderdi.

0: Evet sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin mektupları ve verilen cevaplardan bahsettik. Şimdi din ve hayat programına umre konusuyla devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması'nın üzerinden bir yıl geçmişti. Antlaşmaya göre Müslümanlar bu yıl umre yapabileceklerdi. Peygamber Efendimiz bir sene önce kendisiyle birlikte Mekke'ye gelip umre yapamadan dönen Müslümanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 2000 kişiyle Mekke'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Mekke'ye ulaştıklarında Mekkeliler şehri boşaltıp dağlara çekildiler. Müslümanlar Kabe'yi tavaf ettiler, Safa ile Merve arasında sa'y yaptılar, kurbanlar kestiler. Bu arada Mekkeli hanımlardan Berre binti Haris, Hazreti Abbas'ın aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e evlenme teklif etti. Hazreti Peygamber bu teklifi kabul etti ve nikahlarını Cafer bin Ebu Talip kıydı. Bu sırada Müslümanların Mekke'de kalmaları için belirlenen 3 günlük süre dolmuştu. Peygamber Efendimiz biraz daha burada kalmak ve düğünü Mekke'de yapmak istediğini söyleyerek Mekkelilerden izin istedi. Onları da düğüne davet etti. Ancak Mekkeliler sizin ziyafetinize ihtiyacımız yok diyerek bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'den ayrıldılar. Düğün yolda yapıldı. Peygamber Efendimiz Berre'nin ismini Meymune olarak değiştirdi. Bu Peygamberimizin son evliliğiydi. Bu evlilikten sonra Meymune'nin mensup olduğu Amir bin Sasa kabilesinden bir heyet Medine'ye gelerek kabilenin tümünün Müslüman olduğunu bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye gelişi Mekkeli müşriklerin kalplerinde de bir değişimin başlamasına vesile oldu. Müslümanların Medine'ye dönüşünden kısa bir süre sonra Mekke'nin ileri gelenlerinden Halid bin Velid ve Amr bin As Müslüman oldu. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün din ve hayat programı içerisinde İslam'a davet mektuplarından ve sonrasında umreden bahsettik. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda Mute Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola geleyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Öztükan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok. Duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk aziz dostum.
0: Şöyle bir sorumuz var. Evlendiğinde işinin namaz kıldığını ama bugünlerde kılmadığını söyleyen kişiyi kendisinin sorumlu olup olmayacağını soruyor. Hanımefendi mi, beyefendi mi bilmiyoruz. Hatta neyi değiştirir ki diye ben ekleyeyim.
1: Güzel, eyvallah. Dua edelim bu vesileyle.
0: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hak bütün Müslümanım diyen mükellefe, mükellef yaştakilere namaz kılmayı nasip etsin.
0: Amin.
1: Faslasız kılmayı,
0: amin,
1: ara vermeden kılmayı nasip eylesin. Selman Bey, malum sık sık altını çizdiğimiz bir şey var. İslam dininde her fert, her kişi kendi yaptığından kendisi sorumlu.
0: Hı hı.
1: Başkalarının yaptıklarından doğrudan sorumlu değil ama dolaylı sorumlu olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Fatır suresinin 18. ayette hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez.
0: Eyvallah.
1: Bu çok net bir ifade. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşıması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Fatır suresi 18. İslam dini her insanın bir iradesi ve bir seçme hürriyeti bulunduğunu ve bunun sonucu olarak yaptıklarından kişinin kendisinin sorumlu olacağı ilkesini dünyamıza hediye etmiştir. Çok sayıda ayet-i kerimede bu ilke sürekli vurgulanmıştır. Mesela bizi dinleyenlerin hatırlayacakları Zilzal suresinin 7. ve 8. ayeti değil mi? Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu karşılığını görecek. Tabi bir Müslüman ibadetlerini yerine getirmezse şüphesiz bunun hesabını Yüce Yaratıcı'ya verecek.
0: Hı hı.
1: Diğer Müslümanlara ne düşer bu durumda? İşte hakkı tavsiye etmek, rol model olarak iyi bir kendisi öncelikle örnek olmak, dini vecibelerini doğru bir şekilde zamanında öncelikle kendisinin yerine getirmesi. Yani yol gösterecek kişi, nasihat edecek kişi, hakkı tavsiye edecek kişi bir kere İslam'ın emir ve yasaklarını kendisi bir iyi bir şekilde, doğru bir şekilde yerine getiren bir kişi olacak. Eşlerden hangisi yapıyor, hangisi yapmıyorsa, yapanın da yaptığı konusunda herhangi bir riya, gösteriş, bundan dolayı kendine bir üstünlük düşüncesine kapılmadan diğerini kurtuluşa, hakka, hakikate davet edecek bir nezakette ve ahlaki erdeme sahip olması gerekir. Tabii bu durumda ne gerekiyor dediğimizde, hani sık sık tekrar ettiğimiz emri bil maruf. Emri bil maruf işte burada devreye girecek. Yani iyiliği tavsiye etmek.
0: Evet.
1: Ona iyilik ne? Namaz kılmak bir iyilik. Kötülükten yasaklam. Yalan söylemek bir kötülük. Değil mi? Hoş olmayan şeyler. Hoş olan, iyi olanlardan özellikle eşler arasında bunu konuşmaktan doğan ne olabilir? Ailede yetişen çocuklara bu konuda güzel olmak, örnek olmaktan daha güzel ne olabilir? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de Şura suresinin 214'te önce en yakın akrabanı uyar. İlk gelen ayetlerden aşiretini davet et, inzar et ve enzir aşiretek. Değil mi? Yani demek ki bunu da hep bir taş örneğiyle örneklendiriyoruz. Mesela bir su birikintisine, bir gölete bir taş attığımızda önce küçük, daha sonra büyüyen dalgalar görüyoruz, değil mi? O düştüğü nokta insanın kendi nefsi. Birinci kuşak, ikinci kuşak, değil mi? Yakın akraba, yakın komşu, uzak akraba, uzak komşu, iş arkadaşları, sınıf arkadaşları, akranlar. Bunlar birbirimize hak ve hakikati tavsiye konusunda, yardımcı olma konusunda muhteşem örneklik. Şimdi bundan dolayı bazen şöyle de bir soru geliyor. Yani namaz kılmıyor, biz yolumuzu ayıralım. Hocam o

0: O önceden namaz kılıyordu. Hı-hı. Belki bu soruda yok ama. Hı-hı. Allah korusun. Hayır. Biz son nefese kadar bu kervanı gütmeye, bundan vazgeçmeyeceğiz. Eyvallah. Devam edeceğiz. Ve bu ümidi de hep taşıyacağız. Şüphesiz o da Allah'ın izniyle daha önce kılıyorsa belki bir dönem geçiriyor olabilir. İnsanların hayatı hakikaten dalgalıdır. Parçalı bulutlu olabilir. Gönül arzu eder ki istikrarlı olsun. Sürekli ayakları sağlam yere bassın. Ama insanız biz. İklimlerden, yaşanmışlıklardan, dünyada, çevremizde, ailemizde olup bitenlerden, fakirlikten, zenginlikten, hastalıktan, bunlardan etkileniriz.
1: Eyvallah.
0: Bunlara karşı eşler birbirine ne olur? Tahammüllü olsun, sabırlı olsun, beklesin. Mutlaka inanıyorsa ki, elhamdülillah inanıyorlar, o yuvaya, gönül dünyasındaki yuvaya, zaten yuvada ama yapması gereken sorumluluklarına dönecektir. Cenab-ı Hak bu bilinci, bu şuuru hepimize lütfeylesin inşallah.
1: Amin, Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatını nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: Reklam.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi idrakle yoğuran, göğe bakarken yeri unutmayan, bilgiyi kibirle değil, edeple taşıyan büyük bir gönül ve ilim insanına, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait. Bugün kainatı bir kitap gibi okuyup, insanı o kitabın en kıymetli satırı bilen, aklı marifetle, ilmi kullukla tamamlayan bu müstesna müellifin düşünce dünyasını hep birlikte tanıyacağız. İki Muharrem 1115. Miladi takvimler 18 Mayıs 1703'ü gösterirken Erzurum'un Hasankale ilçesinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim'di. Ama daha doğduğu gün kaderi onu sıradan bir ömürden ayıracak izler taşımaya başlamıştı. Babası Derviş Osman Efendi uzun yıllar ilimle meşgul olmuş, zahmetli ama bereketli bir tahsil hayatı yaşamıştı. Oğlunu eserlerinde Hakirullah diye anacak, onu hilm ve haya madeni sözleriyle tarif edecekti. Annesi ise Hasankale'nin ileri gelen ailelerinden Dede Mahmud'un kızı Şerife Hanife Hanım'dı. Derviş Osman Efendi hayatının bir döneminde hem maddi hem de ruhi sıkıntılar yaşamıştı. İbrahim Hakkı'nın doğumu ona bir ferahlık vermişti. Fakat içindeki arayış henüz dinmemişti. 1707 yılında Erzurum'a yerleşti. Burada dönemin ilim ve tasavvuf ehliyle tanıştı. Ancak aradığı sükuneti bulması 1710 yılında çıktığı hac yolculuğunda nasip olacaktı. Hac niyetiyle yola çıkan Osman Efendi, Siirt'e birkaç kilometre mesafedeki Tillo'ya uğradı. İşte orada gönül dünyasını derinden etkileyecek bir isimle karşılaştı. İsmail Fakirullah Hazretleri. Bu karşılaşma bir duraklama değil, bir yerleşmeydi. Osman Efendi yıllardır aradığı huzuru Tillo'da buldu ve buraya intisap etti. Bir süre sonra babasının isteğiyle 9 yaşındaki İbrahim Hakkı da amcası Ali tarafından Tillo'ya getirildi. Babasıyla kavuştuğu gün Şeyhi İsmail Fakirullah'ı da gördü. Ve o anı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. İçimde ona karşı derin bir muhabbet ve hayranlık uyandı. İbrahim Hakkı, Şeyhi İsmail Fakirullah'ın babası için yaptırdığı hücrede yaşamaya başladı. Bu hücre, İlimle irfanın birlikte soluk alındığı bir mekandı. Kendisinin ifadesiyle babası onu hücredaş etmiş, yumuşaklıkla ilim öğretmiş, lütufla terbiye etmişti. Bu yıllar İsmail Hakkı'nın ilk tasavvuf zevkini tattığı, ilmi edeple öğrendiği yıllardı. Ancak bu sükunet uzun sürmedi. Recep 1132, miladi Mayıs 1720'de henüz 17 yaşındayken babasını kaybetti. Bu kayıp onun hayatında yeni bir dönemi başlattı. Aynı yıl Erzurum'a döndü ve büyük amcası Molla Muhammed'in evine yerleşti. Burada tahsiline devam etti. Özellikle Arapça ve Farsça alanlarında kendisinden istifade ettiği isimlerden biri Erzurum müftüsü ve şair Hazık Mehmet Efendi oldu. İkinci tahsil dönemi yaklaşık 8 yıl sürdü. Bu süre onun zihninin ilimle, gönlününse arayışla dolduğu bir hazırlık devresiydi. Henüz bilmiyordu ama ileride kaleme alacağı eserlerde şunu söyleyecekti. İlim edeple tamam olur. Edepsiz ilim sahibine yük olur. Öğrenim yıllarını tamamladıktan sonra 1141 yılıydı. Miladi takvimler 1728-1729'u gösteriyordu. İbrahim Hakkı yeniden Tillo'nun yolunu tuttu. Bu yolculuk bir ziyaret.

ziyaret değil, bir dönüş, bir yönelişti. Babası Derviş Osman Efendi'nin yıllar önce kaldığı hücreye yerleşti. Artık zahir ilimlerinin yanına tasavvufi hayatı koyma vaktiydi. Şeyhi İsmail Fakirullah'a hizmet etti, onun sohbetinde pişti, feyzinden istifade etti. Bu yılları anlatırken ilmin maksadını şu cümleyle özetleyecekti. İlim hizmetle bereketlenir. Hizmetten kopan ilim sahibini yarı yolda bırakır.

1734'te Şeyh-i İsmail Fakirullah Hazretleri vefat etti. Bu vefat, İbrahim Hakkı'nın hayatında yeni bir safhanın başlangıcı oldu. Tillo'dan ayrıldı, Erzurum'a döndü. Bir zamanlar babasının imamlık yaptığı Yukarı Habib Efendi Camii'ne imam oldu. 1738 yılında hacca gitti. Dönüşünde ilimle edebiyatı buluşturan önemli bir çalışmaya imza attı. Ömer Hayyam'dan Feridüddin Attar'a, Sadi-i Şirazi'den Nizami-i Aruzi'ye kadar pek çok ismin şiirlerini bir araya getirdi. Kendi iki manzumesini de ekleyerek Lübbül Kütüp adlı eserini hazırladı. İbrahim Hakkı için ilim daima bütüncül bir arayıştı. Şiir hikmetin diliydi, matematik ve astronomi ise kainatı okumanın yolları. 1747'de İstanbul'a gitti. Şeyhi İsmail Fakirullah'ın Sultan 1. Mahmud nezdindeki itibarı sayesinde padişahla görüştü. Saray kütüphanesinde çalışmasına izin verildi. İşte bu yıllar onun astronomiyle derinlemesine meşgul olmaya başladığı dönemdi. Göğe bakarken şunu söyleyecekti: "Kainat bir kitaptır. Okuyabilen için her yıldız bir satırdır." Bir yandan Kur'an ve sünnet çizgisinde sağlam bir itikadı esas alır, öte yandan kainatı büyük bir kitap gibi okurdu. Yıldızların hareketlerini incelerken Allah'ın kudretini tefekkür eder, insan bedeninin inceliklerine bakarken yaratılış ne büyük bir hikmettir derdi. Güneşin, ayın, yıldızların hareketini anlattı. Dünyanın yuvarlak olduğunu ilmi delillerle izah etti. Ama bunu yaparken bir sınır çizdi. Bilim yaratılanı anlatır, yaratıcıyı inkar için kullanılamaz. Meteorolojik olayları gözlemledi. Rüzgarın yönünü, yağmurun oluşumunu, gök gürültüsünü, şimşeği. Sadece nakletmedi. Baktı, düşündü, karşılaştırdı. İnsanı ise ayrı bir yere koydu. Ona göre insan, kainatın özeti, alemin meyvesiydi. Anatomi ile ilgilendi. Kemikleri, organları anlattı. Psikolojiye eğildi. İnsanın öfkesini, arzusunu, aklını ve gönlünü anlamaya çalıştı. Ama bütün bu ilimlerin üstünde bir ilim vardı ona göre. Marifetullah. İnsanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesinin anahtarıdır, derdi. İlim kalbi büyütmüyorsa eksikti ona göre, bilgi kulluğa götürmüyorsa yarımdı. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı hem medresede, hem gökyüzünde, hem insanın gönlünde ilim arayan bir alim olarak iz bırakacaktı. İstanbul'dayken kendisine müderrislik payesi verildi. Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'nin zaviye darlığı, ders okutması şartıyla kendisine tevcih edildi. Bir süre sonra Erzurum'a döndü. İmamlık yapmaya devam etti. Ancak oğlu İsmail Fehim'in tahsilini tamamlamasının ardından bu görevi ona bıraktı. Artık vaktini bütünüyle ilme ve talebe yetiştirmeye ayırmak istiyordu. Günlerinin çoğunu Hasankale'de geçirmeye başladı. Ardından 1755'te ikinci kez İstanbul'a gitti. İstanbul dönüşünden kısa süre sonra Ağustos 1757'de ömrünün en önemli eserlerinden biri olan Marifetname'yi tamamladı. Bu eserin onun ilim anlayışının en berrak aynası olduğunu biliyor ve "marifet bilmek değil, bildiğini yerli yerinde kullanmaktır" diye düşünüyordu. Hasankale'ye döndüğünde Marifetname ile meşgul olurken diğer taraftan talebe yetiştirdi. 1760 yılında Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi'ndeki görevi 3. Mustafa tarafından yenilendi. Bu yıllarda Mecmuatül İrfaniye adlı eserini tamamladı. Yıllar ilerledikçe imtihanlar da arttı. 1775 yılında 6 ay süren ağır bir hastalık geçirdi. Bu dönemde yaşanan bazı yanlış anlaşılmalar onun hakkında asılsız söylentilerin çıkmasına sebep oldu. İbrahim Hakkı, Sünni akideye bağlılığını açıkça ortaya koymak için Urvetül İslam ve Heyetül İslam adlı eserlerini kaleme aldı.
Çünkü ilmi daima sahih zeminde tutma hassasiyeti vardı. Hak yolunda yürürken sınırı terk eden yolu da kaybeder. Bu yıllarda şeyhinin kızı olan son eşini genç yaşta kaybetti. Bu vefat onu derinden sarstı. Mektuplarında bu hüznü içli ifadelerle dile getirdi. Kısa süre sonra şeyhinin büyük oğlu Hamza Ganiyullah'ın vefatı yalnızlığını daha da arttırdı. İbrahim Hakkı için ilim sadece satırlarda kalan bir bilgi değildi. Ve takvimler miladi 22 Haziran 1780'i gösterdiğinde İbrahim Hakkı Tillo'da Hakk'a yürüdü. Vasiyetinde şeyhinin kubbesi altına defnedilmemesini istemişti. Ancak bu isteği bir fedakarlık olarak gören Mustafa Fani'nin arzusu üzerine şeyhinin türbesine defnedildi. Bizzat kendisinin yaptırdığı, planı da kendisinin çizdiği bu kubbeli türbe bugün hala İlim ve irfan yolcularının uğrak noktası. Sevgili dinleyenler, bugün ilmin, irfanın ve hikmetin izinde yürüyen büyük bir mütefekkiri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini andık. O, bilgiyi gönülle buluşturan, kainata ibretle bakan bir hakikat yolcusuydu. Bıraktığı iz asırlardır zihinlerde ve gönüllerde yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyayı isteyip de eline alan ve kendisine demirden şehir ve demirden kale yaptıran kimse hani nerede? Dünyayı bulan ve kartala binerek göğe çıkan o küstah nerede? Tanrı benim diyerek sonunda Allah'ın denizin dibine yolladığı küstah Firavun nerede? Bu dünya malını toplayıp malıyla birlikte yerin dibine geçen insan nerede? Doğudan batıya kadar ordu yürüterek birçok ülkeyi egemenliği altına alan dünya beyi İskender nerede? Asası yılan olan ve kendisine denizin yarılarak yürüyüp geçmesi için yol verdiği insan Hazreti Musa nerede? Cinlere, perilere, kuşlara hükmeden o adil insan Hazreti Süleyman nerede? İnsanlar arasında seçilmiş olan o iyi kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Dünya onsuz boş kaldı. Bir tarafı eksik kaldı. Bu saydıklarımın hepsini ölüm yakaladı. Ey temiz kalpli insan, seni mi bırakacak sanıyorsun? Bu dünyanın kanunu böyledir.

olmayan vasılı nuru irfan, yine zulmette kalır sergerdan. Anlasan ne olduğun ey dürri aden, uğramaz dairene havfu hazen. İrfan nuruna erişemeyen yine batıl karanlıklarında başı dönmüş, kendini bilmez bir halde kala kalır. Ey Aden denizinin incisi, eğer sen ne olduğunu idrak edip anlarsan, senin bulunduğun yere korku ve hüzün gelemez.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşımda duran eşarım, ne hüviyette şu karşımda duran eşarım.

0: iki söz yazdım sana. Oku zira yazdım iki söz yazdım sana.
1: Günün duası.
2: Hazreti Peygamber eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden yalnız sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır eylemeni istiyorum.

Bir hadis, bir çocuk az sonra. Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aileleriniz Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle huzur ve afiyet bulsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla ilgili hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Peygamberimizin davranışlarını örnek alarak, onun gibi davranmaya çalışarak çocuklarımızla iyi bir iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni alıp bir dizine oturtur, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi göğsüne bastırır ve Allah'ım bu ikisine rahmet eyle çünkü ben bunlara merhamet ediyorum derdi. Peygamber Efendimizin torununu ve torunu yaşındaki Üsame bin Zeyd'i kucaklaması, yüksek sesle dua ederek onlara hem sevgisini, hem merhametini, hem ilgisini göstermesi bizler için son derece değerli bir örnek. Hayat içerisinde çocuğun maddi ihtiyaçları için pek çok kereler gayret ediyor, canımızı dişimize takarak koşuyoruz. Yemiyoruz, yediyoruz.

giydiriyoruz, giymiyoruz, giydiriyoruz. Çocuğumuzun her türlü tehlikeden korunması ve her türlü iyilikle buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama koşturma esnasında çoğu zaman duayı ihmal ediyoruz. Peygamber Efendimiz herkes için dua ettiği gibi, hayatın her alanında duadan güç aldığı gibi, çocuklar için de duayı ihmal etmezdi. Hatta Peygamberimize yeni doğan bebekler bile getirilir, Peygamberimiz onları kucağına alır, onların ismini verir ve onlara gelecekleri için dua ederdi. Birçok sahabi-i kiramın bizlere Peygamberimizin küçükken kendisine ettiği dualar hakkında bilgi verdiğini biliyoruz. Aslında sadece Peygamber Efendimiz değil, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den önce de peygamberler zincirinde olan yüce insanlar duayı aileleri ve evlatları için hiçbir zaman ihmal etmemişti. Söz gelimi İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği dualar Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler nasip eyle. Rabbimiz duamı kabul eyle. Şeklindeki niyazlar Kur'an'da bize öğretilen örnek dualardandır. Rabbim bana katından temiz bir nesil ihsan et. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin diye yalvaran, Rabbimiz bizi yalnız sana teslim olmuş kullar eyle, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet nasip eyle diyen niyazlar Kur'an-ı Kerim'in cümleleridir. Aslında neslinin salih insanlardan olması için ve yüzünü Allah'a dönüp muhakkak ona teslim olanlardan olduğunu dile getirerek gelmişi ve geçmişi, geleceği ve yarınları için dua etmek peygamberlerin sünnetidir. İnsanın anne babası için dua ettiği kadar evlatları için de dua etmesi, bütün ailesini dua ile kuşatmasıdır. Ve Peygamber Efendimizin ailesi için ettiği dualarda kulaklarımızda çınlamaktadır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ailesi için dua eden, ailesine yakınlığıyla, muhabbetiyle, ailesini derin bir sevgiyle kucaklarken dualarıyla da koruyan ve kollayan bir babaydı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Sonra Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet dilerim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet dilerim. Peygamberimiz yolculuğa çıktığında bile arkasında bıraktığı ailesi için dua ederdi. Ailemizin ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım derdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ailesi kadar müminlerin aileleri içinde ve onların evlatları içinde dua etmesi, niyazı bütün topluma yayması son derece huzur vericiydi. İnsan evladı için hangi alanlarda dua eder? İnsan evladı için ne ister? Allah'a evladı için hangi konularda yalvarır ve niyaz eder? Elbette çocuklarımız için sağlık ve afiyet dileriz. Onların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olması için, kötülükten, hastalıktan, her türlü şerden, görünür görünmez kazadan korunması için onlar için dua ederiz. Diğer taraftan çocuklarımızın başarısını önemseriz. Onların eğitim öğretim hayatında başarılı olması için, çevresindekilerle iyi geçinerek, iyi bir çevrede iyilik öğrenerek büyümesi için dua ederiz. Sadece başarı için değil, faydalı ilim için de dua etmemizi Peygamberimiz ister. Çünkü öğrenilenin insana ve çevresine faydalı olması son derece mühim bir bilgi ahlakıdır. Peygamber Efendimiz diğer taraftan sadece ilmin değil, afiyetin de aile ve çocuklar için istenmesini ve geleceği, huzuru, mutluluğu, imanı, ibadeti için çocuklar adına yalvarılmasını ister. Diğer taraftan biz çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede, doğru arkadaşlarla, iyi niyetli insanlarla karşılaşması için de dua ederiz. Her türlü zarardan uzak kalması için.
evladımızın iyilerle iyiliği öğrenmesi için, güzel arkadaşlarla cennet yolunun yolcusu olması için dua etmemiz son derece değerlidir. Anne baba olarak çocuğumuza iyiliği öğretmeye gayret etsek de, çevrenin ve hele de bugün arkadaşların etkisiyle internet ortamlarının son derece çocuklar üzerinde derin tesirler bıraktığını düşünürsek, bir yandan kontrolü, eğitimi, rehberliği sürdürsek de diğer yandan duayı asla bırakmamamız gerektiğini hatırlarız. Çocuklarımızın mutlu olması için geleceklerinde şükreden, Allah Teala'ya karşı hamdini ve şükrünü, insanlara karşı da teşekkürünü dile getiren, kanaatkar, umutlu ve dengeli insanlar olması için de dua ederiz. Kalbinde bir huzur olan, etrafına huzur yayan, hiçbir zaman hırsına, bencilliğine ve kibrine kapılmadan tevazu içerisinde yaşayan erdemli insanlar olması için dua etmemiz son derece güzel değil mi? Ayrıca çocuklarımızın nasibi için de dua ederiz. Onlara Allah-u Teala'dan gelecek olan her türlü rızkın bol olması için, helal olması için, hayırlı olması için dua etmemiz, onların gelecekte bir takım kazanımlarının kendileri için güzelliklere vesile olması için dua etmemiz, düzgün, başarılı, nasibinin kıymetini bilen, kanaatkar bir hayat kurmaları için dua etmemiz dilimizden düşmemelidir. Bir diğer taraftan çocuklarımızın günahlardan korunması, her türlü şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden, akranlarının şerrinden,

Rabbim çocuklarımız için dua etmeyi bize nasip eylesin. Rabbim kendisiyle dua yoluyla iletişim kuran evlatlar nasip etsin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur." dedi. Nem suresi 16. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Reklam.
23: Tatlı da yersin değil mi annem?
24: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
23: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
24: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
21: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
22: Reklam.
21: Ayetlerin hikmetleri az sonra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle A'raf suresi 187. ayeti kerimesi üzerinde duracağız. Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوْ. Vakti geldiğinde, kıyametin saati, kopma vakti geldiğinde, onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. O kıyamet göklere de, yere de ağır gelecektir. لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَهُ. Ve o kıyamet saati, vakti geldiğinde, sizi ansızın yakalayacaktır. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَف۪يٌ عَنْهَا. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Aziz kardeşlerim, saat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de belli bir zaman dilimini belirten sözlük anlamı yanında sık sık kıyametin kopacağı vakti ifade etmek üzere de kullanılan bir kelimedir. Kaynaklarda ansızın gelip çattığı, amellerin hesabı çabuk görüldüğü veya uzun sürdüğü ya da süresi uzun olmasına rağmen Allah Teala bakımından İnsanların hesabındaki bir saatlik süre kadar kısa sürdüğü için kıyamete saat denildiği belirtilmektedir. Zemahşeri'nin, Şevkani'nin, Reşit Rıza'nın mütalaları bu şekildedir. Bir açıklamaya göre saat, birinci sura üflendiğinde bütün canlıların ölmesi sürecini, kıyamet ise ikinci sura üflendiğinde yeniden dirilmeyi ve sonrasında olup bitenleri ifade etmektedir. Böylece artık ahiret hayatı başlamış demektir. Bazı hadislerde Müslümanların da Resulullah'a kıyametin zamanıyla ilgili bir takım sorular sordukları bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde buna dair bir takım sorular ve Resulullah'ın verdiği cevaplar vardır. Müşriklerin Hazreti Peygamber aleyhisselam karşısındaki yaygın tavırlarından biridir bu durum. Kıyameti inkar etmek veya Resulullah'ı güç durumda bırakmak için kıyametle ilgili sık sık sorular sormuşlardır. Bu ayetlerde ve şu okumuş olduğum ayette de onların böyle bir sorusundan ve aslında bu sorunun arkasında kötü niyet bulunmasına rağmen Resulullah'ın tebliğ, aydınlatma görevinin bir gereği olarak bu soruyu ciddiye alıp cevap vermesinden söz edilmektedir. Aziz kardeşler, soru kimden gelirse gelsin, Hazreti Peygamber aleyhisselam kıyametin vaktiyle ilgili bütün sorulara karşı bunu bilmediğini ifade etmiş, mesela Cebrail aleyhisselam tarafından yönetilen kıyamet ne zaman kopacak şeklindeki bir soruya mel mes'ulu anha bi'aleme mine's-sail. Bu hususta sorulan sorandan daha bilgili değildir cevabını vermiştir. Bu hem Buhari hem Müslim hem Ebu Davud hadisidir. Kıyamet vaktinin göklere de yerlere de ağır gelmesi dünyanın
kozmolojik düzeninin bozulacağına işarettir. Kur'an'ın ifadesiyle yerin başka bir yere, göklerin de başka göklere dönüştürülmesi hususudur. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ Ve kıyamet de işte bu esnada yerin başka bir yere, göklerin başka bir göklere dönüştürüleceği esnada vuku bulacaktır. Ayet bunun ne kadar dehşetli olacağını göstermektedir. Sizi ansızın yakalayacaktır ifadesi bağteten insanoğlunun kıyamet saati hakkındaki bilgisizliğinin son ana kadar süreceğine işaret etmektedir. Çünkü Rabbimiz o sizi ansızın kuşatacak, sizin başınıza ansızın gelecektir buyuruyor. La te'tikum illa ba'de. Aziz kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitaben A'raf suresi 188. ayette şöyle buyurulmuştur. De ki diyor Rabbimiz peygamberimize, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, gaybı bilmek demektir. Halbuki gaybı bilen insan, ileride kendisi için nelerin iyilik, nelerin kötülük getireceğini bilme gücüne de sahip olabilir. Ve hayatını ona göre yaşar. Davranışlarını ona

0: göre seçer belirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinin böyle bir imkana sahip olmadığını, gaybın Allah'a ait olduğunu, peygamberin temel işlevinin inanan insanlara fayda sağlayacak şekilde müjdeleyici ve uyarıcı bilgiler vermekten ibaret bulunduğunu ifade etmiştir. Burada da görüldüğü gibi Peygamber aleyhisselam kendisine Allah'ın lütuf ve ihsanından bağımsız aşkın sıfatlar izafe edilmesinden hoşlanmamıştır. Görevinin elinden geldiğince iyi bir kul olmak, Allah'ın kendisine yüklediği risalet ve tebliğ görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, insanların hidayete erişmelerine gayret ve öncülük etmek, Resulullah'ın her zaman öncelikli görevi olmuştur. Ahiret hayatı, cennet, cehennem, melek, şeytan gibi gayb alanına giren, dolayısıyla beşerin bilgi imkanlarını aşan hususlarda Allah ona neyi ne kadar bildirmişse o da o konuda bilgisini ortaya koymuştur. Allah'ın iznine bağlı olarak insanlara bilgiler vermiştir. Kıyametin ne zaman kopacağı konusunda kendisine bilgi verilmediği için bu hususta da bilgisi bulunmadığını belirtmesi emredilmiştir. Ayette Hazreti Peygamber'in mutlak olarak gelecek hakkında hiçbir şey bilmediği değil, Allah'ın bildirdikleri dışında gaybı bilmediği ifade edilmektedir. Aziz kardeşlerim, ayette asıl vurgulanan nokta geleceğin insanlar için büsbütün karanlık olduğu değil, Allah imkan ve fırsat vermedikçe kulun varlık ve olaylar hakkında kendi başına bilgi edinemeyeceği, neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu göremeyeceğidir. Cenab-ı Hak, gayba iman etmiş mümin kullarını dünyevi ve uhrevi her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak, dünyevi ve uhrevi bütün kaygılarımızı, bütün dertlerimizi kolaylaştırsın, gidersin inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hastalık zamanında insan inler, ağlar, sağlığa özlem duyar. Hasta olunca gaflet uykusundan kalkar. İnsan hasta olunca günahlarını düşünür, tevbe eder, bağışlanmayı diler. İşlediği günahların çirkinliğini görür, artık yola geleyim, insan olayım diye niyet eder. Bundan sonra iyiliklerden, ibadetten başka bir şey yapmam diye söz verir. Hastalık insana akıl verir, uyanıklık bağışlar. Ey aslını arayan kişi! Şu hakikati bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralıysa, o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa, o daha çok dertli olur.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yöneticiler çok ihtiyatlı ve uyanık olmalıdır. Onların ihmalkarlığının cezasını daima başkaları çeker. Bir ülkenin güvenliği iki şeyden ibarettir. Biri kanun, diğeri ihtiyat. Bunlar esas tedbirlerdir. Yöneticiliğin ilk alfabesi bu iki şeydir. İhtiyatlı olan yönetici ülkesini korur, düşmanlarına boyun eğdirir ve alacağı tedbirlerle onları düşmanca hareket edemeyecek hale getirir. Ülkesi için doğru kanun koyan yönetici, ülkesini düzene sokmanın ve güvenliği sağlamanın ilk adımını atmış olur.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hüsnü Hal. Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş.

Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Hicri takvime göre 22 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 26 Nisan 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ve orduları. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir hükümdar peygamber olarak Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan ve onun üstün vasıflarından bahsedilmektedir. Allah, Süleyman'ı peygamberlik, hükümdarlık, hikmet ve ilimle donatmış, saltanatı ve nübüvveti onun şahsında toplamıştır. Hazreti Süleyman'ın emrine kasırga gibi esen rüzgar verilmiştir ki, bu rüzgar sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yolu kat etmektedir. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Kur'an, Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordulara sahip olduğunu, bu orduların hep birlikte sefere çıktığını, emrinde çalışan cinlerin Süleyman'a yüksek ve görkemli binalardan, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaptıklarını, yine şeytanlar arasında onun için bina kuran, dalgıçlık eden ve başka işler görenlerin olduğunu da bildirmektedir. Hazreti Süleyman'ın 40 yıl saltanat sürdüğü ve 53 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Bir ayet. Süleyman Davud'a varis oldu ve "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur," dedi. Nem Suresi 16. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi.

0: hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif, Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
0: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
3: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
4: Taşlayın şu günahkarı.
5: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
6: Vurun hadi. Durmayın.
0: Yapmayın.
6: Vurun. Atın.
0: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başını atmayın. Ya Resulallah. Başını, elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çekin. ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Allah'ın yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
2: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
7: Addas, buraya gel.
8: Buyurun efendim.
7: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
8: Derhal efendim. Buyurun, efendilerimin size ikramı.
2: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
8: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
2: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
8: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
2: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Metta'nın hemşehrisisin dedi.
8: Ha, sen Yunus İbni Metta'yı nereden biliyorsun?
2: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
9: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
10: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
8: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
2: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Günün duası.
1: Hazreti Peygamber eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle dua etmesini tavsiye etmiştir. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden yalnız sana sığınıyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şeyleri senden istiyorum. Kulun ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum. Hakkımda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır eylemeni istiyorum.

0: Büyük alalım, seneye de giyersin diyen ebeveynler nerede şimdi? Abisinin paltosu, ablasının önlüğü, kuzeninin hırkasıyla büyüyen nesiller vardı. Şimdilerde her mevsim dolaplar dolusu giysiler alınıyor, bir sonraki yılı görmüyor. Başkasının giydiğini giymek ayıp kabul ediliyor. 10 yıl öncesine göre %60 daha fazla kıyafet alıyoruz. Neymiş efendim? Eskisini atmazsanız yeniye yer açılmazmış. Eskiyen dünyayı da atıp yenisini alabilecek miyiz? Giyim üretimi için atmosfere yıllık 1.2 milyar ton karbondioksit salınıyor. Sadece üretim aşamasında değil, sonraki aşamalarda da yeryüzüne külfeti bitmiyor. Kullanılamaz durumdaki kıyafetlerin yok edilmesi de hem maliyetli hem de çevreye zararlı. Üstelik bazı büyük moda firmaları sezonu geçen ve satılamayan kıyafetlerini kasıtlı olarak imha ediyor. Moda, insanın yakışanı giymesidir derler. Lakin biz insana en çok insanlığın yakıştığını hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Temiz erlerin sevgisini gönlüne yerleştir. Ariflerin muhabbetinden başka bir şeye gönül verme. Ümitsizlik tarafına gitme. Ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma. Güneşler parlamaktadır. Gönül seni gönül ehlinin, ariflerin mahallesine doğru çeker. Ten ise seni su ve çamur hapsine koymak ister. Aklını başına al da bir gönül dostunun sohbetiyle gönlüne gıda ver.

zahu cennetine etme nazar, sahibin iste bul ey nuru basar. O senin olacak ey ruhu revan, hep senin olmuş olur iki cihan. Cennet ümidi ve cehennem korkusuyla çalışma. Ey hakikati gören kişi, cennet ve cehennemin asıl sahibini iste. Onu ara, onu bul. Ey salınan servi gibi olan can, o senin olunca cihan da bütünüyle senin olur.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Abi, 3 saattir kurtarma ekibiyle ve şu mahalleliyle akli dengesi yerinde olmayan birini arıyoruz.
2: Bu kadar oldu mu sahiden?
1: Hemen saatime bakıyorum ve tam 3 saat 15 dakika olduğunu görüyorum. Birkaç saat sonra akşam ezanı okunuyor. Hava kararmadan bulsak bari.
2: Endişelenme. Bir de bakmışsın akşama kalmadan bulmuşuz inşallah.
1: Hani bu kişi konuşamıyor da bir sürü çağrı yapılıyor ama nafile. Umarım başına kötü bir şey gelmemiştir.
2: Kalbini ferah tut sen. İnşallah bulacağız onu. İzler bizi dere kenarına kadar getirdi. Üstelik ekibe eğitimli köpekler de dahil edildi. Bak, her köşeyi arıyorlar ne güzel.
1: Ha, galiba köpekler bir şeyin kokusunu aldı abi. Nasıl da heyecanlandılar.
2: Evet evet. Herkes dere kenarına doğru yöneldi. Köpeklerden bir tanesi hiç hareket etmeden bir noktaya doğru odaklandı bak.
1: Sırtında benekleri olan köpeği mi diyorsun?
2: Evet evet.
1: Şimdi de o noktadan bir kişi sendeleyerek ayağa kalkmaya çalışıyor ama başaramıyor. Tüh ya, yine düştü.
2: İşte aradığımız kişi o.
1: Öyle mi? Abi, kurtarma ekibinden 2 kişi onun koluna girip yavaşça ayağa kaldırıyor. Biraz bitkin görünüyor ama ciddi bir yarası veya kanaması yok gibi.
2: Ah, çok şükür.
1: Çok şükür abi.
2: Kenara çekilelim de ambulans rahatlıkla geçebilsin.
1: El ayak çekildi, sadece biz kaldık. Bakıyorum da çömelmişsin dere kenarına, dalıp gitmişsin yine uzaklara. Yoksa sen de mi bir şeyler kaybettin?
2: Sadece ben mi? Herkes bir şeyler kaybediyor şu dünyada. Kimi kibrinde kaybolurken küçüldüğünün farkına varmıyor. Kimi en yakınını kaybettiği için kendi yalnızlığıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Kimi de benim gibi geçmişin izinde kaybolup hatıralarla avunmaya çalışıyor işte.
1: Hangi hatıralarmış onlar?
2: Çocukluğumda kaybettiğim ama sıcaklığını da şuramda hissettiğim hatıralar.
1: Dereye kolye, saat gibi bir şeyini düşürmüş olmalısın.
2: Öyle değil. Şu seslere kulak verirsen belki o zaman ne demek istediğimi anlarsın.
1: Abi, yine bilmece gibi konuşmaya başladın. Hangi sese kulak vereyim? Sadece kurbağaların sesleri var ya.
2: İşte ben de bu sesleri diyorum.
1: Ne yani? Şimdi senin çocukluğumda kaybettiğim ama sıcaklığını da şuramda hissettiğim dediğin şey kurbağa sesleri miydi?
2: Evet. Bu sesler beni arkadaşlarımla çelik çomak oynadığım yıllara götürdü. Şu görmüş olduğun dere kenarında bir zamanlar söğüt, çördük gibi ağaçlar vardı. Söğüdün gölgesinden, çördük ağacının da meyvesinden yararlanırdık. Şimdi ise birkaç çalılıktan başka bir şey kalmamış.
1: Üzülme be abi, o günleri geri getiremezsin ki.
2: Ben ona üzülmüyorum. Vaktiyle elimdeki nimetlerin kıymetini bilmediğim ve bunun farkına varamadığım için hayıflanıyorum.
1: Neymiş o kıymetini bilmediğin nimetler?
2: Sağlık, gençlik ve zaman. Daha başka şeyler de var, lakin bunlar çok mühim şeyler.
1: Şöyle bir düşünüyorum da sen gençliğini kaybettin fakat sağlığın yerinde.
2: Elhamdülillah.
1: Gördüğüm kadarıyla zamanı da verimli kullanıyorsun. Bana gelince sağlıklıyım, gencim ama zaman yönetimi konusunda eksiklerim var. Hala sanal alemde gereğinden fazla vakit geçirdiğimi düşünüyorum.
2: Onu da düzeltirsin.
1: Düzeltemiyorum işte abi. Galiba ben bu kaybımı telafi edemeyeceğim.
2: Ne demek telafi edemeyeceğim? Önceden ne kadar zaman ayırıyordun sanal aleme?
1: 5-6 saat. Yoksa 6-7 saat miydi?
2: Peki ya şimdi?
1: En fazla 2-3 saat.
2: Oo, sen düzeltmişsin işte. Keşke bazı şeyleri düzeltmekte bu kadar kolay olsaydı.
1: O şeylerin bir adı var mı?
2: Bilmiyorum ama kendi değerlerinden uzaklaşmakla ilgili bir mevzu olduğunu söyleyebilirim.
1: Ha, sen kendi kültürüne yabancılaşma durumundan bahsediyorsun.
2: Hay ağzına sağlık, ne güzel söyledin Gökaycığım. İşte bu yabancılaşma insana kimliğini, aslını ve neslini unutturuyor. Buradan dönüş maalesef çok zor.
1: Abi, insanları bu eşiğe getiren baskın kültür değil mi?
2: Evet.
1: Bu gerçeği bilmeyen yok zaten. Sen asıl bunun panzehirini söylesene.
2: Panzehir hafızadır Gökay.
1: Neyin hafızası?
2: Bizi biz yapan değerlerin hafızası. Bu hafızanın aktarılması ve yaşatılması gerekiyor. Bunun için tarihimizi başkalarından değil, kendi kaynaklarımızdan öğrenmeliyiz. İlim, kültür ve sanat faaliyetleriyle varlığımızı perçinlemeliyiz. Dahası medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olmalıyız.
1: Abi şu dere kenarını da bir sınıfa dönüştürdüm. Sayende bugün de yeni şeyler öğrendim.
2: Henüz teneffüs seni çalmadı. Bugün öğreneceğimiz bir şey daha var. Çarşıya yeni bir pastane açılmış. Sütlü tatlıları çok lezzetliymiş diyorlar.
1: Allah! O zaman derse orada devam edelim. Hem böylelikle damak zevki hafızamızı da geliştirmiş oluruz.
0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

nefsin isteklerine uyan kişi saman çöpü gibidir. O her arzu rüzgarının önüne düşer, savrulur durur. Sebatlı, ihtiyatlı kişi ise dağa benzer. Bir dağ hiç esen rüzgara değer verir mi?

Yolların nakış nakış işlerken beynim, özlem hücrelerimin en uç noktasında yer buldu kendine. Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Dünya malı hayat için yaratılmıştır. Hayat sona erince mal derdi de ortadan kalkar.

belki de bu kalbi aşkınla bu hurdan gibi tütmek de bu kalbi.

0: Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Kökler ve sözler az sonra.
2: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gözden, ağlamaktan, gülmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Hal nedir? Halden anlamak nasıldır? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Göz, sakin bir nehir misali, kalp aynasından süzülenleri anlatır. Duygular, düşünceler, gözlerdeki bakışlara mühürlüdür. Göz, öze delalet eder. Biri ağladığında, diğeri de ağlar. Biri güldüğünde, diğeri de güler. Birliğin sırlı haritasını izler. Bu haliyle ve bakmakla, görmek arasında yemyeşil ormanlar belirir. Birlik, artarken aynı güzelliğin civarında belirmektir. Yakınlık, sevgi, aidiyet gerektirir. Acıların da, sevinçlerin de beraber yaşanması, açlığın da, tokluğun da tek sofrada dile gelmesidir. Bir elin parmakları gibidir birbirine benzeyen, birbirini derinden seven, özleyen insanlar. Aralarındaki görünmez bağlar çelikten sağlamdır, kopmaz, ipekten yumuşaktır, incitmez. Gönül paylaşmayı sever, mutluluk paylaşılırsa artar, hüzün paylaşılırsa hafifler. Eş, aile, akraba, dost olmak tam da bu demektir. Duygusal bütünlük kişiyi kişiye şifa eyler. Bilesin ki insan başkalarını ne kadar anlarsa o kadar derinleşir, ufku açılır, sancıları diner. Gönül aynasındaki pası silinir. Derde deva olmasa da derde, dertliye saygı duyar. İçten ve duyarlı insanlar toplumun yapı taşlarını sağlamlaştırır. Düşenin elinden tutar, ağlayanın gözyaşlarını siler, çaresizin halinden anlar. Bir ortamda kayıtsızlık varsa birlik zayıflar, gönüller yara alır, sözler anlamını yitirir. Sen ol, kimsenin yarasına tuz basma. Acısındaki sızıyı hafife alma, yürek yangınına körükle varma. Yılanın zehri içinde saklıdır deva. Her yanı kötülük de sarsa, sarsılmayacak olanlar arasında sayıl. Ömrün her günü bir değil. Düşmek de var, kalkmak da, batmak da var, zirvelere ulaşmak da. Unutma, bugün banaysa, yarın da sana. Kalpler birbirine bakarsa bağ olur, uçsuz bucaksız sanılan sahra. İnsan olmak türlü güzelliklerde yeşerip çiçeklenir. Anlaşılmak kadar kıymetli olan bir şey varsa o da anlayabilmektir. Mevsim ilkbaharsa coşar yeryüzü, sonbaharsa sakinleşir. Bil ki gerçek mutluluk,

0: sadece ortak bir huzur ortamında hakiki çehresine erişir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak, asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her sır açığa vurulmaz. İşin sonunun ne olacağını bilemezsin. Bazen tek dediğin çift, çift dediğin tek olur. Bir sırrı iki kişiye söylemişsen, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan bütün sırlar yayılır gider. Şu şeyler hakkında da dudağını az kımıldat. Fikrini, malını, mülkünü kimseye söyleme. Çünkü bu şeylerin düşmanı çoktur. Düşman bunları bilince sana pusu kurar.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç! Doğruluk yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin boşa gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı bil. Gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tanısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel.
0: Doçent Doktor Recai Akyel, Anayasa Mahkemesi üyesi. 1965 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğan Akyel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda da doktora yaptı. 2012 yılında İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim ve Strateji Doçenti unvanını almıştır. Pozantı, İsçehisar, Çamoluk, Solhan, Gölkaya, Kızıltepe ve Elbistan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2007 ile 2009 yılları arasında Tokat Valiliği görevinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 2009'da Sayıştay Başkanı seçildi, 7 yıl süreyle bu görevi sürdürdü. Sayıştay üyeliği devam ederken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atandı. 25-8-2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine başladı. İngilizce bilen Doçent Doktor Recai Akyel, iki çocuk babasıdır.
2: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programıyla yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel. Hiç vakit kaybetmeden. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Reyhan Hanım.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Recai Bey, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
3: Şu anda görevde olduğum için hayat kamu görevini devam ettirmeyle, genelde mesaiyle geçiyor. Mesainin dışındaki zamanlarda da sosyal ilişkili olarak ziyaret kabulleri, ziyaretlerde bulunma, zaman zaman beğendiğim yeni çıkan kitaplar okuma, sanatla ilgilenme ve fırsat buldukça da başta Ankara olmak üzere ülkemizin değişik şehirlerini, bazen de yurt dışı programları oluyor. Bu şekilde devam ediyor.
2: Çok güzel. Şimdi tabii yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz.
3: Evet.
2: Biz sizi davet ettik. Siz bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ne ikram edelim?
3: Lütfen çay olursa iyi olur.
2: Tamam. Şöyle yapalım. Çayımız gelene kadar bir eser dinleyelim mi?
3: Lütfen iyi olur.
2: Tamam. Eserimizi dinliyoruz.

0: görmedim.
1: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak, sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Recai Akyel kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
3: Teşekkür ediyorum. Recai Akyel Erzurum Şenkaya ilçesinin bir köyünde doğdu. Köyümüz bir orman köyüydü, yani ormanı olan ve Allahu Ekber Dağı'nın bir tarafında kalan bir köydü. Tabi Erzurum'un, Şenkaya'nın kış olması, havanın soğuk olması, kar olması hatıralarımızda kalan bir kısımdı. Daha sonra ülkemizde yaşanan kırsaldan köyden kente, şehire göç sürecinde, hı hı, bizim ailemizde, benim ailemde Erzurum

0: Kayanın köyünden kalktılar ve Kırşehir merkeze göç ettiler.
1: Kaç yaşındaydınız o zaman?
0: O zaman yaşım küçüktü. 3 yaş, 4 yaş olabilir. Kırşehir de çok güzel bir şehir, kadim bir şehir. İç Anadolu'da Cacay Bey, Ahi Evran, Aşık Paşa'nın olduğu ve ülkemizde ahilik kültürünün, ahilik sanatının, ahilik teşkilatlanmasının kurulduğu bir şehir. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım Kırşehir'de geçti. Kırşehir sakin, huzurlu, rahat bir şehir. Bizi de Erzurum'dan göç ettiğimiz zaman Kırşehirler bağırlarına bastılar. Şu anda da ailem, babam Kırşehir'de oturuyorlar. Ve maddi bağlantım da Kırşehir'den devam ediyor. Fakülte yıllarında da Ankara kadim ismiyle Mektebi Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans düzeyine başladım ve Ankara'da 4 yıl Mektebi Mülkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim bölümünde okudum. Mülkiye'de çok kadim bir fakülte. Türkiye'nin ilk fakültelerinde, ta Osmanlı döneminde kurulmuş bir fakülte. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun olduktan sonra meslek sınavlarına girdim. Kaymakamlık mesleğini tercih etmiştim. Kamu görevi olarak kaymakam olarak başladım. Bir taraftan da yüksek lisans Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başladım. Kaymakamlığa Eskişehir ilinde başladım. Eskişehir'de Anadolu'da güzel bir şehir. Belli miktarda sanayisi olan ve üniversitesi olan bir şehir. Orada da 3 sene kaymakam adaylığı döneminde kaldım. Eskişehir'de de çok güzel zamanlarımız oldu. Sonra bir sene İngiltere'ye gittik. Hem yabancı dil öğrenme hem de Avrupa'yı görme. Avrupa'da işte kamu yönetimiyle ilgili deneyim, tecrübeyi artırma konusunda. İngiltere'den döndükten sonra da Adana Pozantı, müteakiben Afyon, İsyaysar, Giresun, Çamoluk, Bingöl, Solhan, Düzce, Gölyaka, Adana, İmamoğlu, Mardin, Kızıltepe, Maraş, Elbistan ilçelerinde kaymakamlık yaptı.
1: Geniş bir coğrafyada yapmışsınız.
0: Evet, devlet memuru olmanın bir avantajı olarak görüyorum. Ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik coğrafyalarında bulunma, ülkemizin değişik coğrafyalarının o değişik güzelliklerini yaşama, değişik gelenek, görenek, adetlerden oluşan insanlarımızın o yaşam tarzlarına şahit olma. Ben bunları bir imkan olarak gördüm, bir zenginlik olarak gördüm. Hı hı. Ve bölgemizin her bir noktasının kendine özgü kültürel zenginlikleri olduğunu fark ettim. Ve bu değişik zamanlarda, değişik yerlerde çalışmanın da mutluluğunu yaşadım. Kaymakamlıktan sonra Tokat valisi oldum. Tokat da güzel bir şehir. Anadolu'da çok güzel sebze, meyve yetişiyor. Tokat'ın gündüz gece sıcak farklılığı, yağış oranı, nem oranı çok lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. Ve Tokat valiliği devam ederken de Sayıştay Başkanı olarak seçildim Türkiye Büyük Meclisi tarafından. Sayıştay Başkanlığım 7 sene devam etti. Sayıştay Başkanlığı bittikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlığı görevine başladım. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine başladım ve o da halen devam ediyor.
1: Ne güzel. Rabbim başarılarınızı ve hizmetlerinizi daim eylesin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir kısa ara verelim mi?
0: Lütfen.
1: Tamam. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, bürokrasi ve kamu yönetiminde idarecilik, kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundunuz. İdareciliği nasıl tanımlarsınız? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: İdarecilik önemli. Hem sorumluluğu var, hem de yetkisi var. Kaymakamlıkta, valilikte, bir il müdürlüğünde ya da bir kurum amirliğinde önemli. İdarecinin planlama yapması, planlanan işin koordinesinin yapılması, sonra unsurlar arasında eş güdümün sağlanması ve işin verimli, kaliteli, etkin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması. Yapılan işler doğru yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması gibi bir görevi var. Yöneticinin temsil görevi var. Yöneticinin yönetme görevi var. Bu kuruma göre de değişiyor. Bir özel sektörde, şirkette farklı olabilir. Ancak kaymakamlık, valilik dediğimiz gibi bir kamu hizmetindeyse, o zaman yöneticilik daha da anlam kazanıyor. İlçede kaymakamken vatandaşların güvenliği, sağlığı, huzuru, esenliğinden sorumlu oluyorsunuz. Kamu kurumlar arasında eş güdümden sorumlu oluyorsunuz. Ve kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibi oluyorsunuz. Devleti, hükümeti temsilen, kamunun temsilcisi başı olarak da görev alanınızda, ilçenizde ya da ilinizde insanların huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşam

0: insanlara dokunuyorsunuz aslında.
1: Doğrudur. Evet. Ya insanlar size geliyorlar. Muhtaç olanlar, işi olanlar, sıkıntısı olanlar. Çünkü siz kaymakam ve vali olarak bir taraftan da kamu düzeninin, kamu yönetiminin, kamu idaresinin hukuka uygun şekilde vatandaşların mutluluğuna dönük çalışmasını sağlamanız gerekiyor.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi yine bu minvalde idari görevlerle alakalı bir soru yönelteyim size. Deprem döneminde Düzce Gölyaka Kaymakamıydınız. Hem depremde vefat eden vatandaşlarımızı yad etmek, bir dua yollamak, hem de ülkemizin deprem gerçeğini hatırlatmak amacıyla o zor günlerde yaşadıklarınızı anlatmanızı istesek neler söylersiniz?
1: İfade ettiğiniz gibi ben de 17 Ağustos 12 Kasım 1999 Marmara depreminde o bölgede depremde yaşayan ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık diliyorum. Afet, deprem çok önemli bir konu. Depremde, afette her şey yıkılıyor. Ya beklemediğiniz bir anda bakıyorsunuz ki yer küre yarılmış, binalar yıkılmış, köprüler çökmüş, yollar yarılmış, elektrik kesilmiş ve insanlar enkazların altında. İnsanın şok geçirdiği, o anda ne olduğunu anlamaya çalıştığı ama anlayamadığı. Çünkü deprem kısa sürüyor. Evet. Yani bir dakikadan kısa sürüyor.
0: Ama insanın hayatını değiştiriyor.
1: Hayatını değiştiriyor, her şeyini değiştiriyor. Ya insanlar ölüyorlar, yaralanıyorlar ve kurdukları hatıraları, anıların olduğu ev yıkıldığı zaman hepsi kayboluyor, altında kalıyorlar. Etkilenmeyen hiçbir unsur yok. Ya insan etkileniyor, hayvan etkileniyor, bitki etkileniyor, toplum etkileniyor, ekonomi etkileniyor, sağlık, eğitim. İnsan çok etkileniyor ve her taraf yıkılıyor ve herkes muhtaç oluyor. Öncelik yıkılan binaların enkazın altında insanların çıkarılması, insanların kurtarılması, enkazın altından işte ölenlerin, yaralıların, insanların kurtarılması, bunların ihtiyaçlarının karşılanması, temiz su, ilaç, yiyecek, barınma ve bunlar çok zor ve zaman da çok dar veya zaman içerisinde çok iş yapmak gerekiyor, doğru iş yapmak gerekiyor ve insanları rahatlatmak gerekiyor. 17 Ağustos, 12 Kasım depremleri Marmara bölgesinde olduğunda ben de Gölyaka kaymakamıydım. Bizim ilçemizde de oldu. Allah rahmet etsin. İnsanlarımız öldü. Bir kısmı tanıdığım kişilerdi. Yaralananlar oldu. Orada çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. İnsanlara bir taraftan ümit vermeniz gerekiyor. Bir taraftan yaralarını sarmanız gerekiyor. Bir taraftan da hayatta kalmalarını sağlamanız gerekiyor. Depremin olduğu zaman da önemli. İşte 6 Şubat depremi, Kahramanmaraş, Elbistan o bölgede olduğu zaman kıştı. Kış evet. Şartları farklı etkiliyor. Yaz, yağmur yağdığı zaman farklı etkiliyor.
0: Sıcak da herkese ayrı.
1: Sıcak etkiliyor. Çünkü sıcakta da kokma.
0: Evet. Çok olayları. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok hızlı hareket etmemiz lazım. Ayrıca da ülkemizin deprem gerçeği, afet gerçeği karşısında da her zaman binaların, işlerin kaliteli, doğru yapılması ve hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir eser arası daha verelim mi?
1: Lütfen.
0: Sohbetimize virgül koymuş oluruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Eserimizi dinliyoruz.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vakti.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doçent Doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi Recai Bey, az önce depremi anlattınız, o dönemde yaşadıklarınızı anlattınız. Sohbetimize bir virgül koymuştuk. Şimdi dilerseniz farklı bir soruyla devam edelim. Gönül coğrafyamızın kıymetli bir köşesi, evladı Fatihan topraklarından biri olan Arnavutluk'la bir bağınız var. Bu bağ nasıl oluştu? Bir de devlet nişanınız var bildiğim kadarıyla. Bu konularda neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan Hanım, Sayıştay Başkanlığı döneminde Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz ülkelerle diyaloglarının geliştirilmesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, bu ülkelerle diyaloglarımız çok iyiydi ve biz bu ülkelerin kurumlarına katkı sunuyorduk. Hı hı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak Arnavutluk Sayıştayına görev yaptığım süre içerisinde eğitim, denetim ve diğer konularda sürekli katkı sunmaya, onlarla işbirliği içerisinde olmaya çalıştık. Benim bu Arnavutluk için göstermiş olduğum bu çabanın karşılığında kendilerine teşekkür ediyorum. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Arnavutluk Devlet Nişanı'nı bana verdi. Davet etti. Cumhurbaşkanlığı makamına gittik. Orada İstiklal Marşımız çalındı. Ve iyi bir törenle bana Arnavutluk Devlet Nişanı takdim edildi. Devlet nişanları nadir olarak az kişiye verilen çok onure edici nişanlar. Bunlar o devletle iyi diyalog ya da o devletlere verilen katkıyı ifade ediyor. Benim de Arnavutluk devlet nişanı almam ben onure edici bir davranıştı. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Tiran ve Elbasan şehirlerde Fahri Hemşericilik beratı verdiler. Fahri Hemşericilik beratı da yine bir tören karşılığında belediye meclis üyelerinin karşısında verdiler. Arnavutluğun kendilerine vermiş olduğumuz bu çalışma çaba karşısında takdirle karşılanması beni sevindirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim isterseniz sorularımıza. Lütfen. Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı derken şu anda Anayasa Mahkemesi üyeliği görevini yürütüyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı deneyimler kazandırmıştır elbette ki. Genç kardeşlerimize ya da bu görevi yapacak olan kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Sizi dinlemek isteriz.
2: Reyhan Hanım, fakülteyi, üniversiteyi bitiren ya da hayata yeni başlayan gençlerimize ümitli olmalarını, ileriye dönük ümitle bakmalarını ve yaşadıkları anın da tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ve kendilerini tanımalarını, kişiler kendi yeteneklerini, kapasitelerini, kabiliyetlerini tanırlarsa hangi mesleği yapacaklarına daha iyi karar verirler. İnsanların farklı yetenekleri var, farklı karakterleri var, farklı mizaçları var. Ve kişiler de farklı ortam içerisinde doğup büyüyorlar. Kendilerini tanıyacaklar, sonra meslekleri tanıyacaklar ve yeteneklerine, kapasitelerine, fıtratlarına, mizaçlarına uygun mesleği yapmak istemelerini, mesleği yapmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Düşünceleri, hayalleri rasyonel bir temele dayansın. Hobileri varsa hobilerin peşinde koşsunlar. İnsanın hobi sahibi olması çok önemli. İnsanın hobi sahibi olması hem yeteneği, kabiliyeti olduğunu, hem kendisinin bu işte hevesli olduğunu, hem kendisini bunu sevdiğini gösteriyor. Ve bunlar bir araya gelince de ortaya harika eserler ve işler çıkıyor. Gençlerimiz muhakkak bir meslekte, bir işte çalışacaklar. Hobilerini devam ettirsinler, yetenekleri ve zevklerine göre sanatla, sporla ilgilensinler ve çalışmaları gerekiyor, bilinçli olmaları gerekiyor. Yani dinlenmek istedikleri zaman, dinlenecekleri zamanı, çalışmak gerektiği zaman çalışmayı, çalışırken de o işi en iyi yapmayı hesaba katmalarını. Yani bir işi yaparken istemeyerek, yüzeysel değil de ruhlarını vererek, gönüllerini vererek yaptığı işi iyi yapmalı, kaliteli yapmalı ve karşıdaki insan yapılan işten memnun olmalı. Bunu düşünmeli. İnsanlar işlerini hem iyi yapacaklar hem de kapasiteleri çerçevesinde yeteneklerini geliştirecekler. Günümüzün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu yüksek teknolojiye sahip olmaları, işte dilimizin yanı sıra ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi, teknolojik cihazların, makinelerin kullanılması ve muhakkak bir meslek sahibi olmaları ve insanlara faydalı olmaları. Ya başkalarına zarar vermek değil de aynı zamanda bir sosyal sorumluluk gereği faydalı olmaları, başka insanlara yardımcı olmaları, kendinden beklenenleri yerine getirmeleri. Kişi, ailesi, arkadaşları, dostları, toplum, devlet, insanlık, bireylerin kendi yaşamlarını mutlu ve huzurlu sürdürmelerinin yanı sıra bir şeyler bekliyorlar. Bunlar da göz önünde bulundurmalar gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki özellikle mülki amirlik yapacak olanlar için, yani kaymakamlık ve valilik yapacak olanlar için iletişim konusunda ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz?
2: Aslında iletişim çok önemli.
1: Evet.
2: Kaymakamlar, valiler, yöneticiler, idareciler için önemli olduğu kadar aslında her meslek için önemli.
1: Tabii ki.
2: İletişimde kendinizi izah ederseniz, karşıdakine ne demek istediğinizi söylerseniz, bildirirseniz bu çoğu konuyu çözer. İletişim aslında anahtar bir konu. İletişim, insan psikolojisini bilme, sonra kendinizi başkasının yerine koyma, karşıdaki kişiyi anlama, insanları anlamak önemli. İnsanların ne istediğini, neden o işi yaptığını, yani yerinde bir vurgu Reyhan Hanım, iletişim önemli.
1: Peki okumayı tavsiye ediyor musunuz?
2: Okumak çok önemli. Ancak okumada seçici olmak.
1: Evet.
2: Çünkü insan çalışıyorsa başka ihtiyaçları da var. Bu arada okumaya zaman az kalıyor. Bu zamanı değerlendirmede seçici olması. Okumak tabii ki gerekli, önemli. Ancak kişi için zaruri olandan, önemli olandan bir sıralama yaparak okumak lazım. İnsanın şiirle, edebiyatla, sanatla, deneme, hikaye, roman bunlarla ilgilenmesi çok önemli. Çünkü insanın ruhunu terbiye ediyor okumak, sanatla.

0: ilgilenmek, okumanın önemli olduğunu ifade ettiğiniz
1: aslında
0: gibi.
1: Aslında iletişimi de güçlendiriyor okumak.
0: Evet, bunlar birbirini destekliyorlar.
1: Evet.
0: Okumak, iletişim, karşıdaki kişiyi dinlemek, anlamak, yaşarken iyi bir gözlemde bulunmak.
1: Hı hı.
0: Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar ve etkenler. Okumada zaruri olandan, çünkü bir kitapçıya girdiğiniz zaman o kadar değişik konularda, o kadar yeni eserler, kitaplar var ki, ve çok okumak istiyorsunuz ama, hı hı, zaman kısıtlı. O zaman sizin kişisel gelişiminize, icra ettiğiniz meslekle ilgili, insanlarla iyi iletişim kurmanıza yol açacak, vesile olacak kitapları tercih etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Recep Bey, dilerseniz bir ara daha verelim. Aradan sonra son bölüme geçeceğiz. Hem de sizi, tamam, biraz soluklandırmış olacağız.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel. Şimdi efendim, malumunuz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır, dinlemek isteriz.
2: Reyhan Hanım, radyo tarihi geçmişi olan köklü kadim bir araç aslında. Ve hepimiz ilk iletişimi, haberleri, sanatı, müziği radyodan edindik. Radyo bizim için çok önemliydi. Çocukluğumuzda, gençliğimizde ve halen de öyle günümüzde. Şu anda da araca bindiğimiz zaman araçta radyo dinliyoruz. Bazen geç vakitte değişik mekanlarda olduğu zaman yine radyoyu dinliyoruz.
1: Özellikle Ankara'nın bu trafiğinde, yoğun trafiğinde.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Diyanet Radyo da kaliteli bir radyo. Araçta Diyanet Radyo'yu da dinliyorum. Güzel ilahiler, kısa haberler, kısa anlatımlar insanı rahatlatıyor, insanın içine huzur veriyor. Küçüklüğümüzde de bazı arkası yarınlar vardı. İşte kardeşimin, ailemin de onları dinlediğini, hem sabah olsun hem akşam olsun, haberler, hava durumu. Biz radyoyla büyüdük ve radyo o zaman çok büyük bir kültür olayıydı. Ve radyonun da halen geçerli olduğunu, bir boşluğu doldurduğunu, bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Ve radyoya tekrar dikkat çekmeyi düşünüyorum.
1: Ne güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi Recai Bey, gelen bütün misafirlerimize hazırladığımız 3 tane kelime var.
2: Öyle mi?
1: Size de 3 tane kelime hazırladık.
2: Tamam.
1: Kolay kelimeler. Bu kelimeler genelde sizin biyografinizden yola çıkarak aslında yaptığınız işle alakalı, sizinle alakalı oluyor genelde kelimelerimiz. Şimdi ben kelimeyi size sorduktan sonra isterim ki zihninizde canlanan ilk cümle olsun ya da varsa bununla ilgili kısa bir hatıranız. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Başlıyoruz o zaman. İlk kelimemiz ödül.
2: Ödül, marifet varsa iltifat olmalı. Başarı, iyiliklerin bir karşılığı olması, cesaretlendirmesi, motive edilmesi gerekir. Ödül bunu sağlıyor. Ödül iyi insanların, başarılı insanların, doğru iş yapanların, bu yaptığınız doğru, yerinde, iyi, bunu yapmaya devam edin diyen bir anlamı var. Ödül faydalı ve ödülün verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz hak.
2: Hak çok önemli. Hakkın hak sahibine teslim edilmesi lazım. Hak her zaman üst, her zaman takdir edilmesi gereken bir şey. Bir de dünya nizamı hak üzerinedir. Toplum hak üzerinedir. Haklıya hakkını vermek gerekir.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz merhamet.
2: Merhamet, insanları yaşatan, toplumu ayakta tutan, insanları barış huzur içerisinde hayat sürmelerini sağlayan bir iksir. İnsan denince sahip olması gereken ilk yetkinlik ya da erdemlerin başında merhamet geldiğini düşünüyorum. Ya insanlar merhamet sahibi oldukları zaman başkalarına faydaları dokunur, zararları dokunmaz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü misafirimiz var. Programımızın kıymetli konuğu Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel Bey oldu. Efendim, programın artık sonuna geldik. Son 1-2 dakika. İsteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
1: Reyhan Hanım, teşekkür ediyorum. İnsan olarak yaşadığımız anın kıymetini bilmemiz gerektiğini, sahip olduğumuz güzelliklerin, nimetlerin farkında olmamız gerektiğini, şartlarımızın daha iyi olması için çalışma, gayret göstermemiz gerektiğini, bu çerçevede de gerçekten insan kalbini kırmamak, canlıya zarar vermemek, barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşamak ve çalışmak, kaliteli, verimli, etkin üretmek. Üretmek çok önemli. Mal üretmek, hizmet üretmek, sanat üretmek, kültür üretmek, medeniyet üretmek. Çünkü ürettiklerimiz üzerinde biz yaşayacağız. Yüksek teknoloji üretmek. Bu çerçevede sağlıklı, huzurlu, mutlu, itibarlı bir yaşam dileğiyle Diyanet Radyosu dinleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp at.

0: Hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Erzurum Bilalkent'ten Mehmet Daldal. Çocuklarım Nebi Yasir ve Mustafa Akif ve kıymetli eşim Kevser için Kemal Faruk'tan Güzele Selam ilahisini bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.
2: Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsi

Selamun aleyküm kardeşlerim. Ben Karabük'ten Erdem Salih. Filistin'in özgürlüğü için Ömer Karaoğlu'dan Hadi Ama şarkısını istiyorum. Bütün Diyanet Çalışanlığına teşekkür ederim.

Hayırlı akşamlar herkese. Tevhid iman tapusu İllallahu ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmek istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Gelin ey aşıklar gelin eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için çalmanızı rica ediyorum. Herkese iyi dinlemeler. Selam ve dua ile.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. İstanbul'dan yayına katılıyorum. Sıradaki eseri Canım Annem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Hadislerin hikayeleri.

rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi.

0: hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dağlarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve "Seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. "Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur" dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
1: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
0: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
2: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli bir incidir. İnsan gönlünün derinliklerindeki o inciyi çıkarıp meydana koymadıkça o derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne farkı olur? Kara toprak altındaki altın kayadan, taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır, işlenirse değer kazanır.

Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir, şehirlerin kalbi, tozuna toprağına canların feda olduğu şehir ve Ensar'ın torunları, Medineli Müslümanlar, hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri. Bugün Medine sokaklarında dolaşırken göz göze gelebilirsiniz. Bir vesileyle konuşabilirsiniz. Belki tanıyamayabilirsiniz. Ama asr-ı saadetten günümüze kadar gelen Ensar'ın kokusunu, peygamber sevgisiyle yanan yüreklerin torunlarına ulaşan kokusunu hissedebilirsiniz. Dilerseniz Huneyn'e gidelim.

Fahri Kainat Efendimizin Ensar'a duyduğu sevgiyi öğrenelim. İşte Huneyn günü. Savaşın sonunda yüklü miktarda ganimet elde edilmişti. Ganimeti en çok Ensar hak etmişti. Bu doğruydu. En çok Ensar liyakat göstermişti. Bu da doğruydu. Ama Allah Resulü'nün bir bildiği vardı. Allah Resulü Müslümanlığın kemaline güvenerek ganimetten Ensar'a pay vermemişti. Sa'd bin Übade Ensar adına Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah dedi. Ensar'dan bazı kabileler sana karşı gönüllerinde kırgınlık duydular. Fahri Kainat neden diye sordu. Ganimetleri kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında paylaştırıp kendilerine pay vermediğin için. Belli ki Ensar'dan bazıları Fahri Kainat'ın kendilerine ne kadar değer verdiğini anlayamamıştı. Efendimiz üzgündü. Kavmini topla ve bana bildir diye emretti. Sa'd bin Übade Ensar'ı topladı. Resulullah geldi. Burada Ensar'ın dışında kim varsa ayrılsın buyurdu. Ensar damardaki kanın nasıl donduğunu artık anlayabiliyordu. Yüzünde kara bulutların gökyüzüne verdiği çehre gizliydi sultanın. Yağsaydı hüzün yağardı. Ve yağdı. Önce kelime-i şehadet, sonra Allah'a hamd ve konuşanların en güzeli hüzün peygamberi konuşma başladı. Ey Ensar topluluğu, bugünden itibaren belki Müslüman olurlar diye kendilerine ganimet verdiğim için hakkımda söylediklerinizi duydum. Ey Ensar, Allah size imanı lütfetmedi mi? Sizi şereflendirip üstün kılmadı mı? Size Allah yardımcıları, peygamber yardımcıları sıfatını vermedi mi? Eğer hicret olmasaydı Ensar'dan olmayı isterdim. İnsanlar bir vadide toplansa, sizler de başka bir vadide toplansanız, ben sizin yanınıza gelirdim. Sizler benim sırdaşımsınız. Herkes ganimet olarak aldıkları mallarıyla, koyun ve develeriyle yurtlarına dönerken, siz Allah Resulü ile dönmeye razı değil misiniz? Ensar, razıyız ya Resulallah dediler. Ama sevgili peygamberimiz yine mahzundu. Sözlerime karşılık olarak bana cevap veriniz buyurdu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri söz aldı. Ya Resulallah, biz zulmün içindeydik. Allah senin hatrına bizi kurtuluşa erdirdi. Biz alevden bir uçurumun yanı başındaydık. Allah senin elinle bizi o uçurumdan kurtardı. Biz dalalet karanlığı içindeydik. Allah senin vasıtanla bizi hidayet aydınlığına çıkardı. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da senden hoşnutuz. Ya Resulallah, sen dilediğin gibi davran. Biz sana tabiiz. O an Ensar'ın üstüne hüzün yağıyordu. Gözleri neme bulanmıştı. Kalpleri göğüslerinden çıkacak gibiydi. Ve sevgililer sevgilisinin sesi titredi. Ensar'ın hıçkırıklarına karıştı sevgilinin sesi. Siz bana bu şekilde değil de şöyle mukabele etseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ey Muhammed, sen bize kovulmuş olarak gelmedin mi? Biz sana kucak açıp seni barındırmadık mı? Herkes seni yalanladığı halde biz seni doğrulamadık mı? Perişan bir haldeydin. Biz sana her şeyimizi seferber edip yardım etmedik mi? Böyle deseydiniz yine doğru söylemiş olurdunuz. Ensar'ın cevap vermeye mecali kalmamıştı. Ağlamaktan ölecek gibiydiler. Efendimiz de

onlarla birlikte ağladım. Bilmem ki Medine'ye dönene kadar kaç kez Resulullah'a bakıp ağladılar. Kaç kez hamd ettiler. Böyle biricik peygamberleri olduğu için. Medine, Resulullah'la şereflenen, onun varlığıyla iftihar eden şehir. Şehirlerin kalbi. Tozuna toprağına canların feda olduğu şehir. Ve Ensar'ın torunları, Medine'li Müslümanlar. Hiç kimsenin yetişemediği ufkun sahipleri.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
0: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur.

dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Vadeye desti vefayı baz et. Kime vadeyler isen incaz et. Vefa elini vadede açık tut. Dikkat et. Kime bir söz verdiysen, bir vaatte bulunduysan onu yerine getir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla

ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
2: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk muhterem hocam.
2: Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah.
3: Allah razı olsun, sizler nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam, çok şükür. Değerli hocam hemen sorularımıza başlayalım. Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok muhterem hocam, Allah-u Teala'nın kendisine has isimleri vardır. Bunlara Esmaül Hüsna denilir. Esmaül Hüsna'nın bir kısmına da İsmi Azam denilir. Allah ismi, İsmi Azam'ın en temel isimlerinden bir tanesidir. Yani en yüce isimlerin başında Allah ismi gelinir. Ondan dolayı Allah ismini başka hiçbir kimseye, hiçbir şeye vermek kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez bile. Çünkü Allah ismi Allah'a ait, Allah'ın zatına ait bir isimdir. Peki şöyle düşünüyoruz. Bazen toplumumuzda da bu şekilde karşılaşıyoruz. Bazı kimseler yazılarında, çizilerinde, konuşmalarında Allah ismini kullanmayıp da Tanrı

0: kelimesini kullanıyorlar. Tanrı kelimesini ifade ediyorlar. Esasında Tanrı kelimesi Arapça ilah kelimesinin karşılığıdır. Yani biz ya ilahi dediğimiz, ey ilahım dediğimizde bu şekilde de kullanabiliyoruz. Peki ilah kelimesi ne demektir? İlah kelimesi kendisine tapınılan varlık anlamına gelir değerli hocam. O zaman ilah kelimesi kendisine gerçek manada mabudun bir hak olarak tapılınan Allah için kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü Allah'ın dışındaki ilah olarak ifade edilenler hiçbir zaman tapınılacak şeyler değildir. Gerçek manada tapılacak olan Allah'tır. O zaman Allah için ilah kelimesini kullanabiliriz. Ayet-i kerimelerde, efendim hadis-i şeriflerde de ilah kelimesi yüce yaratıcımız olan Allah için kullanılmıştır. Ve ilah gibi Rab kelimesi de Allah için kullanıldığını biliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde de bu alemlerin Rabbi olan Allah'a bütün harpler olsun demekteyiz malum olduğu üzere. Peki ilah manasına gelen Tanrı kelimesini Allah için kullanabilir miyiz? Eğer gerçekten kendisine tapılan manasında Tanrı kelimesini kullanıyorsak elbette ki bu manayı da bu kelimeyi de kullanmakta bir sakınca olmaz. Yani kendisine tapılacak olan zat manasında Tanrı kelimesini de kullanılabilir. Burada da bir sakınca yoktur. Ancak Allah kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğinde olduğunu unutmayalım. Bu sebeple Müslümanların ibadet ettikleri tek yaratıcılarını Allah diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla Allah bu adla veya Esma-ı Hüsna ile bildiğimiz 99 isminin biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan uzak olan, münezzeh olan Yüce Allah'ı Tanrı kelimesiyle ifade etmek biraz önce söylediğimiz gibi İslam inancına aykırı değildir. Nitekim biliyoruz ki İslam toplumlarında Allah kelimesinin yerine biraz önce söylediğimiz gibi ilah kelimesi kullanıldığı gibi Huda kelimesi, Yezdan kelimesi, Çalap kelimesi ve Mevla ismi de kullanılmıştır. Bu bağlamda ilah kelimesinin Türkçesi olan Tanrı kelimesi de kullanılabilir.
1: Değerli hocam, bu minvalde çocuklara Allah için kullanılan isimler verilebilir mi? Burada hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Çok muhterem hocam, Allah-u Teala'nın isimleri elbette ki kendi zatına mahsus olan özel isimlerdir. Ondan dolayı Allah-u Teala'nın isimleri aynı lafızlarla çocuklara verilmemelidir. Eğer çocuklarımıza Yüce Rabbimizin isimlerini bir şekilde nasiplendirmek istiyorsak, çocuklarımızın isminde Allah'ın isimleri de geçsin istiyorsak, o zaman bu isimlerin başına kul manasına gelen abd kelimesini ekleyerek verebiliriz. Yani Abdullah, Allah'ın kulu, Abdurrahman, Rahman'ın kulu, Abdurrazzak, rızık veren Allah'ın kulu, Abdülhalik, yaratıcının kulu, efendim bunun gibi yine Latif, Kerim, Rauf, Mümin gibi Allah-u Teala'nın isimlerini abd kelimesiyle birleştirerek çocuklarımıza verebiliriz. Aksi takdirde bu isimleri tek başına Rabbimizin bu esmasını, Esma-ül Hüsna'sını tek başına çocuklarımıza vermemiz yanlış olur.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Rabbim gönülden dua edebilen ve duasına icabet olunanlardan olmamızı nasip eylesin. Efendim, bir başka programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel.

meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

yakın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neyler ise güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklam yer.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

beri gel beri. Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın penhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, derdik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak,

Birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor, birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor, birimiz çekip gitmiş yeryüzünden ellerini hala açık sanıyor. İşte bunlar ellerimiz açılmış, bak bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah ayetin değil mi?

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet

Et ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle yar rüyalarıma.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan alçak gönüllü, yumuşak huylu, tatlı dilli olmalıdır. Kendisine dikkat etmeli, aşırı gitmemeli. Kötü ve çirkin işlere yaklaşmamalıdır. Derip biriktirdiği malını, zenginliğini yerli yerinde harcamalı, yaşayışını, işini, davranışlarını düzenlemelidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkenceler de dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
8: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma...

0: Üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
1: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
0: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
2: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
3: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
1: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
0: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
3: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
4: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
2: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
4: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
3: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
0: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
1: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
0: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
3: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
2: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
1: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
3: Taşlayın şu günahkarı.
5: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
6: Vurun hadi. Durmayın.
4: Yapmayın.
6: Vurun. Atın.
4: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Allah'ın diyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Bu kalabalık

0: şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tut. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti: Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
1: Addas, buraya gel.
2: Buyurun efendim.
1: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
2: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
0: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
2: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
0: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
2: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
0: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
2: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
3: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
4: Yazıklar olsun sana Addas! Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Hepinize merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Sizler Din ve Hayat programına Diyanet Radyo'ya hoş geldiniz. Din ve Hayat programı başlıyor. Dinim İslam adlı eseri kulaklarınıza ulaştırmaya bugün devam edeceğiz. İlk olarak sizlerle konuşacağımız konu İslam'a davet mektupları. En son programımızda Hudeybiye Antlaşması'ndan ve hemen ardından Fethi Mübin'den bahsetmiştik. Yani apaçık bir fetihten. Dediğimiz gibi tüm bu olaylardan sonra şimdi İslam'a davet mektuplarıyla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından İslam daveti Arap Yarımadası'nın sınırlarını da aştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanın liderlerine mektuplar göndererek onları ve halklarını İslam'a çağırdı. Bu mektuplar Bizans Kayseri, Sasani Kisrası, Habeş Necaşi'si, Mısır Mukavkısı gibi hükümdarlara, Yemame, Bahreyn, Gassani, Busra emirlerine ve çok sayıda kabile reisine ulaştırıldı. Sasani Kisrası mektubu okuduğunda büyük bir öfkeye kapıldı. Resulullah'ın mektubunu yırttı, elçisine hakaret etti. Hatta daha da ileri gidip peygamberimizin öldürülmesini emretti. Ne var ki yerine geçmek isteyen oğlu tarafından kendisi öldürüldü. Bizans Kayseri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisini diplomatik usullere uygun olarak ağırladı ve hediyelerle uğurladı. Mektubu da dikkate aldı. O sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşlarından Hazreti Muhammed hakkında bilgi edindi. Onların verdiği bilgilerde o sırada ticari bir sefer sebebiyle Bizans topraklarında bulunan Mekke tüccarları Ebu Süfyan ve arkadaşları